yemeklikke uyuşturulan adam dəl sizin acizliğiniz həm quğduğuçunuz boludu. Bu hikayeni sözləb axırıq yegəndə mundaq bir cümlə sözge yığın çaxlaylı. Yoqat qallarınızı ah urmay, tamahın yaxşıyan.

0: Şirket elektrik stansı bu yıl kirgenden bu yan cemi 6 milyon 850 bin kilowatt saat toktar kıtıp bir günde en yukarı bulganda 1 milyon 40 bin kilowatt saat ki yetküzdi. Bu şirket yukarı temperaturlu havarayı karta yukarı temperaturda sık ötüp gelişinin aldın iliş kapalı tlayyesini inçkileştirip sırtı meşgulat kılış vaktini el alaştırıp, çın kütüştüki yukarı temperaturda kuruluş meşgulatını tok tutup, sıkı tüpkilişinin aldığın iliş doğruları ve maddi eşyalarını toluk sepleti. Şunun bilen bir ya, püskünlerdeki yoşurun hayıplarını tüzeşini aldın orullaştırıp, ponkittiki varlık püskünlerini alıp koymayı redki turuzup tekşürdü. Ciddi işlerine takabül duruş boyunca keçi gündüz ciddi remont kılış mahsus bana teşkilleb, türlük üsküllerde tuyuksuz yüz bergen kaşlılarını tez bir taraf kaldı. Şirket yürüştürüş bölümünün hizmetçisi Wang Tai mundaq dedi. Her günü meydandaki varlık üsküller, hava tanışı güç ve yeni şamal generatorları grupisini çarılıp tekşürüp, yötkep ulanan üsküllerinin temperaturasının örtülüp ketkenliği, ya ki belgülengen kımmetin eşip ketkenliğini baykısak, ala kılışıp tekşürüp remont kılıp bir taraf kıldık. Caylardaki yezgilik tarmakları, yukarı temperaturluk şaraitdeki yetiz perivişini yakşı işledi. Kuşağı şehirdeki 1 milyon modun artık kevez çiçekleş, gozulaşının aç kuşluk baskışıda durmakta. Kuşağı şehirdeki yezegilik tarmakları, o ademsiz uşkudun paydalanıp ösümlük asaraş meşgulatını kanat yedirip, kevez ehvalını her vakit gözütüp ölçedi. Yezegilik teknikleri etiz başları gıcı verip, bir gibi bir yetekçilik kılıp, paktikarlarının kevezini inçik perviş kılış, asaraşını yakşı işlişiye her taraflımı yetekçilik kıldı. Kuşaşarlık yezgirlik teknikisini umumlaştırış merkezinin müdürü Cao Kunşa mındak dedi. Dehkallarının ilmi su temetip temperaturunu tövelletiş, delcaydı okutlap, oğuz ikini saklap gelişiğe vaxtıda yetekçilik kıldık. Meselen, kali, di, hidrogen, fosfat bilen borluk oğutunu maslaştırıp pürküp, kevez çeninin aktiflikini aşırıp, yukarı temperaturunun tehditi takabül durduk. Aldın ilişini asas kılış, her taraflama aldın iliş tizgilleştiğine ibaret, ösümlük asraş fangcini de çıntırıp, şehirnin paktıçılık kesbinin süpütünü östürüp, ünümünü aşırıp, paktikarlarının o solunu mokumlaştırıp, kırımını köpe yetişke, bütün küçümüz bilen, hakiki türtükü bolumuz.
1: Şincan Yaxşıcay. Stansımız muhbiri balgın haber kıladı. Köktoqay az uçuraydıgan metallar dövletkan bağıtısı, yeğen jongu az uçuraydıgan metallar sanayitinin böşki dəp tariflanıdı. Dövlet əslimisi mücessemlengen bu tökbikarkan, özgücü sanayit mirasi kımmeti ve çonkur kızıl mədaniyet asası tayınıp, memleketinin herkaisi caylardaki sayacilerini dankın anlap kelip, daka kılışkı cəlip kılıp, Şincanın kızıl sayayetidiki kızıq noktu mənzilike aylandı. 7 ay kirgen namugan köktoqay az uçuraydıgan metallar dövletkan bağıtısıda sayacilerin yukarı dolkunu görüldü. Cahicaylardan gelgen sayacılar, sayat yetekçisinin düşendirişi gelgeşip, nangparçının artık kımmetli konu sürat, neçü yüz tarihi emeli buyum, hem de görünüşler kaydı o yolgan işlep çıkırış emeli görünüşlerden peşkeden bir avlat kuruluşçularının ötgeli gücüm kılıp kıyancılıklarını yenip, az uçuraydıgan metallarını keziş davamıdaki kaynın taşkıllık yıllarına nezer silip, sanat harablarına mücessemlengen, evlat mevlat dağımlaşıp gelgen özünü beğişleş rohi ve semimi sadık devlet muhabbetini his kıldı. Cöcanlık sayacı Cu Yafin mundaq dedi. Köktoqay kentinin devletki gayet zor töküp koşkallığı hem de bugünkü bəxtli turmuşunun təsdiq qolığı kelgenliğini geledik. Yeğencongu kurulgan dəslepki mezgilde devlette nurgun işini kaydının başlaşkı toğır kelgeşke, devlet müdafiye sanayide, avyasiye alem katnışı katarlık aşkışlık sahalarının terakiyatı, az uçuraydıgan metal strategiyelik baylıqıga ciddi ihtiyaclık bulgan idi. Bunun bilen Şimali Şincan'daki Tağlıq rayonunun işgirsizliği caylaşkan Köktoqay, devlet üçün ötkeli gücüm kılıçtın ibaret devir iğir vəzipisini təşəbbüskarlıq bilen zimmisi kaldı. 20. əsrinin 50-ci illərindən başlayıb, əvlad-məvlad qurğucular, əqqaniyyət yolundan qayıtmay,

тоқталышы керек. Шуны біліш керек ке, саламетлік тәкшүріш түріне тоғыры талымағанда, артық бұл қашылапты қалмай ені тәкшүріш кетегішлік мәселелеріні түшіріп қойып, кесәлік әхуалыны кетіктіріп қойыш мүмкін. Бір қошылған екіз принципі бойынша саламетлік тәкшүртіш. Саламетлік тәкшүріш түріні таллашта бір асаси принцип ба. 2014 yılı elimizin salametlik tekşürüş asasi türü mütexessisle ortak dönüşüde bir koşulgan X prinsipi oturup koyulup, çokum tallındıgan ve zapas tallındıgan salametlik tekşürüş türleri eniq ayrıldı. Bunundaki bir asasi salametlik tekşürüş türü, yani çokum tallındıgan türü bulup beden tekşürüş, tecrübhandaki tekşürüş ve koşumçu tekşürüş katarlıklarını öz içe alıdı. Meselen beden iğırlığı, tomur sokuşu, kan besim, kan tekşürüşü, küçük dərət, jigar iqtidari, börek iqtidari, elektrokardiogramma tekşürüşü qatarlıqla. Bir qoşulğan X prinsipidiki X məxsus salamatlıq tekşürüşdürü. Yəni, zapas türü bolub, asaslıqı ast xarakterlik yoxuşçallıqı bolmağan kesəlliklərinin xatırını tallab tekşürüş və salamatlıq tekşürüş türünü öz içə alıdı. Konkret türlə, məsələn, kiçik tərətdiki mikro miqdarlıq aqsıl, ösmə bəlgü maddisi, HIV, aşqazan çıxış eğizi burmısıman tayaqçı bakteriyası, 24 saatlik qan besim, 24 saatlik hərəkətlik elektrokardiogramma, süt bezi ultira avaz dolqını, aşqazan üçəy ayniki, boyun arteriyası ultira avaz dolqını, süaksizliği, qalqansıman bəz ultira avazlıq təkşürüş qatarlıqla. Ondaqda oxşaş bolmağan yaş basqıçıdiki kişilə salamətlik təkşürüş türünü qandaqdalış gerək 20 yaş. 20 yaşdan yuqori kişilər topi dəl oxuş bitirib xizmət qilish, kişilik əlaqəsi köpəyiş məzgiliga toğri kelidi. Onun üstə köpincisi toğut yeşığa qadam qoyğan bolub, bədəninin qarşılıq gücü, immunit gücü bir qədər yuqori səviyyədə boludu. Bu basqışda əsaslı salamatlıq təkşürtüşdən başqa, jigər yallığı, hazm qilish yolu yuqumlanış, suyidik ajırtış, köpəyiş sistemisi yuqumlanış qatarlıq yuqumluq kasalliklərini tanlab təkşürüş və aldın ilişqə köprək diqqət qilish kerak. Birinci, asasi salametlik tekşürüş türlerde jigar iqtidari, kan tekşürüş, öpkini tekşürüş qatarlıqlarga noktalıq diqqat qilish təklifi berildi. X salametlik tekşürüş türüde yuqumluq kesellikle, məsələn HIV, siflis yani meydu, B-tipliq jigar yallığı, aşqazan çıxış eğizi burmusman tayaqçı bakteriyası qatarlıq yuqumluq körsətkişlerini tallab tekşürüş təklifi berildi. Alayda diqqət qilishqa tegishlik shu ki, ayollar 20 yaşdan keyin süt bezi və ayollar kasalliklari jihatidagi sağlamlığını tekshirishga diqqət qilishi. Süt bezi ultira ovoz dolqini, ayollar kasalliklari ultira ovoz dolqini tekshirishi qatarliqlarini tanlash kerak. Yaş və salomatlik ahvoliga asosan süt bezi və ayollar kasalliklarini har yili az deganda bir qatim tekshirib turish kerak. 30 yaş. 30 yaşdan keyin turmuş besimi eşib, metabolizm tövəlləb, hərəkət yetərlik bolmay asanla səmirib ketidi. Qan besimi, qan şəkəri, qandiki may, suyidik kislotası da asanla normalsızlıq görüldü. Uzaq oturup hərəkət qılmaydığanlarının boyun omurtqısı və bəl omurtqısı da asanla məsələ görüldü. Birinci, 30 yaşdan aşqanla asasi salamətlik təkşürüş türlərdə qan besimi, qan şəkəri, qandiki may, suyidik kislotası qatarlıqlarga noktalıq diqqət qilish təklifi berildi. Eki salametlik tekşürüş türü işçide, ilgiriki yıllardaki türlerden başka şahsi kesellik ahvalı asasen boyun omurtkısı, bel omurtkısı katarlık tekşürüş türlerini tallısı boludu. Eğer asasi tekşürüşte kan şekerde normalsızlık görülse, tamaktan keyinki 2 saatteki kan şekeri, şekergi çıdamçallık sınıqı, şekerleşken hemoglobin, katarlık türlerini koşup tekşürüş teklifi berildi. Kalkansıman bez tügüntüsü ve öpkü tügüntüsünü tekşürüp çıkış nisbeti yukarı bolgaşka, belgilik yaman süpetlik nisbet mevcut. Kalkansıman bez ultira avaz dolkını, kalkansıman bez iqtidarını tekşürüş, öpkini tekşürüş, ösmü belgi maddesini tallab tekşürüş katarlıkla tavsiye kılındı. 40 yaş. Bu yaş baskıçıdaki kişiler zihni küçü, cismani küçünün burunqıdak bolmağallıkını yez kılıdı. Ast karakterlik yokuşçallıkı bolmağan keserliklerinin kozgılış nisbeti örlaydı. Yürek, miyana kan tomurları qeyrişki başlaydı. Yaman süpetlik ösmüge gırtlar buluş nisbeti yukarlaydı. Bu baskışta bolup mu kan besim, kan şekeri, kan diki may, suyidik kislotasını tekşürüp, yürek miyana kan tomur keserliklerinin yüzberişinin hoşyar buluş, bolup mu cemet keserlik tarihi bar kişiler topi bu tekşürüşlerini kılış gerek. Birinci, asasi salametlik tekşürüş türlerde elektrokardiogramma, kan diki may, kan besim, kan şekeri, suyidik kislotası qatarlıqlarga noktalıq diqqat qilishi tavsiye kılındı. İkinci, ekiz salametlik tekşürüş türde ilgirgi salametlik tekşürüş türleri asasına yürek kan tomur kesellikleri ve ösme bar yoxluqını noktalıq tekşürüş, öpki kısmı CT tekşürüşü, boyun arteriya ultira avaz dolqını, suyidik ajırtış sistemisi ultira avaz dolqını, ösme belgi maddesini tallab tekşürüş, baş magnetlik rezonans qatarlıq tekşürüşlerini kılış gerek. 30 yaşlı ayollar ayollar kasalliklariga noktalıq ko'ngil bilishi, süt bezini ultira ovoz dolqinida tekshirish yoki süt bezini

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılı. Bir yöngi seti bağlı buladığan dostlar çemberkedeki bayla turmuşu aşkarlandı. Muhbirimiz adlı xalıq Ahmet bu axtı xəbər berdi.
1: Siz ictimai Allah yumuşak detallarını körü atkanda dostlar çemberkedeki ya ki şu yerlerge çıxırılgan, başkalarının turmuş emeli ehvalını görsətken ərxil körünüşlerge məktum bulup kaldınız mı? Eyran kaldınız mı? Ular görsət atkan dünyanın arkaç yayları barğan sayahatları, karlıq tağdı piyadı mangalları, Eşemetlik Abdümbüller olan her kıl oynağı atkalları, her kıl nefis keşlik ziyafetler. Kudde bu yerde hemme adem başkalarının evsini keltirdiğen bir kıl alaydı, bay bay aşa turmuş geçir vatkandek. Albuki, karmakka hakiki göründüğen bu her kıl suretler, filmler, bunların hakiki turmuş hatırsız olmazdın, belki pul hajlep sitip olgan, her kıl film materyallardın kelgen buluşu mümkün. Mal sitiveleşen nimkeş boyumlar soğudu supsu da, Bir türküm sodigarlar her kaysı caylarının menzirileri, her kıl tenerket esnaları, görünüşleri, şunakla her kıl alaydı turmuş materyalları katarlık, emli ehvallar okşaydıgan suretlerini, filmlerini aşkı arası iti vatıda. Hatta görünüş yüzüge, məxsus muşkul mülazimet bilen təminleyimiz, buyurutup muşnak görünüş işlep birimiz diyende ilan sözlerini kılı vatıda. Bunların içi de isil abdumbullarını icar giliş görünüşleri, Ömek teşkilleb sayahat kiyimlerini edip denizge çıkış görünüşleri degendek, kişilerge atalmış bay ya ki mafkat kazandıgan zatlarının obrazını yaratıp beridigan mezmunlardan özü çıkadı diken. Bundakta bu suretler zatı kayerden gelgen. Bularının hemisi müstakil suret gelişinin kanunluk ham materyalı mı ya ki başkalarının aşkarı suret filmlerini yutkep işletkellik mi? Ya ki sodgerler köngül koyup pilallap türkümlep tızıp çıkan, kestengi yasap tartıkan suretler mi? Harmak hakiki görüngen her bir parça süratdiki muhabbetler, toy kılgan görünüşler, hizmet izleyen görünüşler, hatta soğudu söhbetleri dostlar çember gitki yak Allah torbikdiki özra poetçidan yol xetik aylanganda, biz ekranın o terapiden rast yalgalıgını kandak beraklendirimiz, bunun arkası yana kandak kanuni xevp xetler ve işenç krizisi yoşurungan. Mal sitveleş yumuşak detalları ve yakin nimkeş soğudu supularını izleyen cihimizde, nurgun dükkallarda, Dostlar çembergedeki emli ehval suretlerini satımız diyen ilanlarını görgülü buludu. Bunların bahasının bir yönden 800 yönden işgeliğini baykaysız. Sodigerler tavarlar tepsilat bitige, dostlar çembergedeki resim seplep verimiz. İcdimai alak taratkuları şiltişki buludu diyen dek belgelerini koygan bulup, satkan suretler bir dek tor deskisi arkalık tapşırıldı diyen. Bu tor deskilerin olunuşu da devlet içi ve sırtından sayahat menzereleri, mal sit olgan görünüşler,

Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 7 ayının 1 günü Jongo Komünistik Partiyası kurulganlığının 100 yıllıkını tebrikleş yığında kılgan sözünü alın.

Yoldaşla, dostla. Bugün Jongko Komünistik Partiyesi tarihideki, Jongho Milleti tarihideki intayin muhim hem tentenlik bir gün. Biz bu yerde dağdoğuluk yığılış ötküzüp, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkı bilen birlikte, Jongko Komünistik Partiyesi kurulgalıkının 100 yıllıkını tebrikleyip, Jongko Komünistik Partiyesi'nin 100 yıllık şallık küreş musabısını esleb, Jongho milletinin ulu gülünüşünün parlak istihbalığı nezer salmaktımız. Aldı bilen, men partiye merkezi komiteti vakaliten, Jongko Komünistik Partiyesi'nin barlık ezalarının bayramını kızgın tebrikleymen. Bu yerde men, partiye ve halkı vakaliten şunu tentenlik çakarlaymen ki, bütün partiye, bütün memleketki her millet halkının ızçıl küreş kılışı arkalık. Biz birinci yüzyıllık küreş nişanını işgal aşırıp, ken Jongho zemini de umumüzlük halkı cemiyet kurup çıkıp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda hal kılıp, sosyalistik zamanı ulaşkan kudretlik devletini umumüzlük kurup çıkıştını ibaret, ikinci yüzyıllık küreş nişanı kırıp, kötü rengi ruh bilen atlandık. Bu, Jongho milletinin uluğ şan şerifi. Bu, Jongho halkının uluğ şan şerifi. Bu, Jongho Komünistik Partiyası'nın uluğ şan şerifi. Yoldaşla, dostla. Jongho milleti, dünyadaki 5000 yıldın artık uzak medenilik tarihi ige uluğ millet bulup, insaniyet medenlikinin terakkiyatı üçün öşmez tökbilerini koşkan. 1840 yıldaki Epyon uruşidin kiyin, Jongho cemiyeti tedrici yerim müstemlike, yerim feodallık cemiyetke alınıp, devlet arnumuz kıkilip, halık azap okubet kuşturap, medenilikni çantozan bisip, Jongho milleti mislisiz azap okubetki duçar boldi. Şunundan başlap, Jongho milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırış, Jongho halkı ve Jongho milletinin en uluğ arzusu bop geldi. Milletni halaketin kutkuzuş için, Jongho halkı cesaret bilen karşılık körsetti. İradilik zatla,

Arap taraptan çokan saldı. Tayping Tengo herkiti. Uşu yeledeki kanun özgertiş. Yıkatan herkiti. Şinhay inkılabi arka arkadın kozgılıp, vatanı kutkuzuşunun türlü layiheleri arka arkadın oturu koyuldu. Lekin, hemisi mağlubiyet bilen ahırlaştı. Jongo, yeni ideyanın vatanını münkarızlıktın kutkuzuş herkitiye yetekçilik kılışıga. Yeni teşkilatının inkılabi küşlerini uyuşturuşuğa ciddi ihtiyaclık idi. Öktabr inkılabının zembirek avazi Jongo'ga Markizm, Leninizm'ni ilip geldi. Jongo halkı ve Junhua milletinin uluğ oygın işi dağımıda Markizm, Leninizm'nin Jongo işçiler herkiti bilen zış birleşi dağımıda vaziyetinin tekazası bilen Jongo Komünistik Partiyası dünyaya geldi. Jongo'da Komünistik Partiyanın meydana kilişi yeni devir aşkan zor vaka bulup, yakınki zamandan boyanki Junhua milletinin terakkiyat yönlişi ve musabısını çonkur özgertti. Jongo halkı ve Junhua milletinin istikbali ve takdirini çonkur özgertti. Dünyanın terakkiyat yüzünüşü ve endisini çonkur özgertti. Jongo Komünistik Partiyası dünyaya geliş bilenle Jongo halkını bəxtki eriştiriş, Jongo milletini güllendirişini özünün əsli məqsidi ve burç kılıp bekitti. Yüzyıldan boyan Jongo Komünistik Partiyası Jongo halkını iştipaklaştırıp ve yetekləp ilip bargan barlıq küreşle, barlıq kurban berişle, barlıq icadiyetlerini Junhua milletinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırışının ibarət birli baş temiği yığın çaklaş mümkün. Junhua milletinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırış üçün Jongo Komünistik Partiyası Jongo xalqını iştipaklaştırıp ve yetekləp, kan keçip, can kılıp, igilmey, sunmay, yeni demokratik inqilabının uluq muvaffaqiyyətini yarattı. Biz şimalgı yürüş kılış uruşu, yer inqilabi uruşu, yapın tacavuzçılığı karşı duruş uruşu, azatlık uruşunu baştan keçürüp, korallık inqilab arkılık, korallık eksi inqilab karşı durup, cahangırlık, feodalizm, biyorokrat kapitalizmden ibaret üç çoğun tağını aldırıp taşlap, halık öz işigi özü igi boludugan Junhua halık cumhuriyetini kurup, milletinin müstakillikki, halkının azatlıkını işge aşırdık. Yeni demokratik inkılapının galbisi, Konu Jongo'nun yerin müstemlike, yerin feodallık cemiyet tarihiga teltüküz hatim birip, Konu Jongo'nun kumdek çeçilangu vezitige teltüküz hatim birip, küçük devletle Jongo'u zorlap tangan tansız şertnamile ve cangırlarının Jongo'daki barlık imtiyazlarını teltöküs bikar kılıp, Junhua milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırış için tüp icdimai şarait hazırıldı. Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo halkı batırlık ve kayserlik bilen küreş kılış arkalık dünyaya şunu tentenlik cakarıldı ki, Jongo halkı ordun desturdi. Junhua milletini halıgançı talan taraş kılıdığan boza kılıdığan devir kelmezki ketti. Junhua milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırış için Jongo Komünistik Partiyası Jongo halkını iştipaklaştırıp ve yetekləp, öz küçüge tayinip iş görüp, casaret bilen kudret tepişki bel bağlap, sosyalistik inkılap ve kuruluşunun uluğ muhabbetini yarattı. Biz sosyalistik inkılap elip berip, Jongo'da neçe min yıl davam kılgan feodallık eksploatasiya kılış ve eziş tüzümünü yoktup, sosyalistik asasi tüzümünü orıntıp, sosyalistik kuruluşunu algı sılzitip, cahangırlık, zomigerliknin ağdırmıçılıkı, buzgunçılıkı ve korallık iğva gerçiliki üstüdün galip gelip, Junhua milletinin tarıktın boyanki en ken, hem çoğunkur icdamayı özgürüşünü emelge aşırıp, şarıktikin namırat, kalak ve ağalı sküp çoğun devletinin
sosializm cemiyetiga qarab chong qadam bilan ilgirlashidek ulug' xalqishni amalga oshirib, Jonghua millatining ulug' gulnishini amalga oshirish uchun tub siyosiy oldingi shart hozirlandik va tuzum asos soldik. Jonggo kommunistik partiyasi va Jonggo xalqi batirlik va qaysarlik bilan kurash qilish orqali dunyoga shuni tantanlik jakarildiki, Jonggo xalqi ko'ni dunyoni buzib tashlashga mayir bo'lib qolmay, yangi dunyo qurishga mayir. Sosializmla Jonggo'ni qutquza olaydi. Sosializmla Jonggo'ni taraqqiy qildira olaydi. Jonghua millatining ulug' gulnishini amalga oshirish uchun Jonggo kommunistik partiyasi Jonggo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, ideyada ozod bo'lib, jasorat bilan ilgirlab, islohot ichib etish va sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishining ulug' muvaffaqiyatini yaratdi. Biz yangi Jonggo qurilgandan buyonki partiya tarixida chonqur ahamiyatga ega ulug' burilishni ishqa oshirib, partiyaning sotsializmning dastlabki bosqichidagi asosiy lushanini bekitib, islohot ichib etishni qat'iy tavranmay olg'a siljitib, har tarafdan kelgan xavf-xatar xirislarni yengib, Jonggocha sotsializmni barpo qilib, uningni chin turib, uni qo'g'dab va rivojlantirib, yuksak markazlashgan planlik egilik tuzilmasidan hayoti kuchga to'lgan sotsialistik bozor egiligi tuzilmasiga o'tish. Bekinma, yerim bekinma holatdan har taraflama ichib etilgan holatga o'tishdek tarixiy burilishni ishqa oshirib, ishlab chiqarish kuchlarining nisbatan qalaq holatdan iqtisod umumiy miqdori jihatda dunyo bo'yicha 2-chi o'ringa o'tishdek tarixiy bo'lishni ishqa oshirib, xalq turmushida kiyish, to'yish yetarlik bo'lmasliqdan umumiy jihatdan holliq saviyaga yetish, umumiyuzlik holliq saviyaga otinishdek tarixiy holqishni ishqa oshirib, Jonghua millatining ulug' gulnishini amalga oshirishni yangi hayoti kuchga to'lgan tuzilma kapolati va tez taraqqiy qiladigan moddiy sharoit bilan ta'minladik. Jonggo kommunistik partiyasi va Jonggo xalqi batirlik va qaysarlik bilan kurash qilish orqali dunyoga shuni tantanlik jakarildiki, islohot ichib etish zamonimizdagi Jonggo'ning istiqboli va taqdirini belgilaydigan ochqichliq tadbir. Jonggo chong qadam bilan davrga yetishib oldi. Jonghua millatining ulug' gulnishini amalga oshirish uchun Jonggo kommunistik partiyasi Jonggo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, o'ziga ishinib va o'zini qudrat toptirib, to'g'rilarini saqlab, yangilik yaratib, ulug' kurash, ulug' qurilish, ulug' ish, ulug' orzuni bir tutash egilab, yangi davr Jonggocha sotsializmining ulug' muvaffaqiyatini yaratdi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon Jonggocha sotsializm yangi davrga kirdi. Biz partiyaning umumiyuzlik rahbarligida chin turib va uni kuchaytirib, 5ni bir gavda qilish umumiy o'rlashtirmasini bir tutash olg'a siljitib, 4 umumiyuzlik strategiyalik o'rlashtirmasini mas olg'a siljitib, Jonggocha sotsializm tuzumida chin turib va uni mukammallashtirib, davlat idora qilish tizimisi va idora qilish iqtidorining zamonaviylashishini olg'a siljitib, partiyani qoida nizom bo'yicha idora qilishni chin turib, partiya ichida bir qadar mukammal bo'lgan nizom tizimimizni shakllantirib, bir qator eg'ir, zo'r xavf-xatar xirislarni yengib, 1-chi 100 yillik kurash nishonini ishqa oshirib, 2-chi 100 yillik kurash nishonini ishqa oshirishning strategiyalik o'rlashtirmasini aydinlashtirib, partiya va davlat ishlarida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, tarixiy o'zgarishlarni hosil qilib, Jonghua millatining ulug' gulnishini amalga oshirishni texnik mukammal tuzum kapolati, texnik puxta moddiy asos, texnik tashabbuskor ma'naviy kuchga ega qildik. Jonggo kommunistik partiyasi va Jonggo xalqi Baturane ve Kaysirane kreşlere arkalık dünya kışını tentenlik cakarıldı ki, Jonghua milleti orundun desturuş, beyiştin kudret tepişki ötüştek
ұлық алқышыны күтіп алды.

ve ot öçürüş, kutkuzuş koşunudaki komandır cançılığa, barlık sosyalistik emgekçilığa, birlik sepnin ken azalırga ali ihtiram büldürme. Şangan alaydı memuri rayındaki kerindaşla, Oğmin alaydı memuri rayındaki kerindaşla ve teyvelli kerindaşla, şunun dek, ken çoğumin kerindaşlığa samimi salam yollayman. Jongo halkı bilen dostanı ötken, Jongo'nun inkılap, kuruluş, ıslahat işleri köngül bölgen ve medet bergen er kaysi dövlet halkıge ve dostlığa çin köngülümdün rahmet eytimen. Yoldaşla, dostla, esli maksatın köngülgü püküş asan, baştın ahır saklaş kıyın. Tarihini eyne kılganda, gönlüş bilen haraplışının sebebini bilgülü buludu. Biz tarih arkılık riyallıkını yoğurtup, kelgüsüge nezer silip, Jongo Komünistik Partiyası'nın 100 yıllık küreş musabısıdın, ilgiri nemişki muhabbet kazınalı halkımızını inik görüp, kelgüsü de kanda kılganda, davamlık muhabbet kazınalıydı halkımızını aydınlaştırıp, şu arkılık yeni musabıda tekimu katti, tekimu anlık alda esli maksat ve buruşunu esti çın saklışımız. Güzel kelgüsünü yartışımız gerek. Tarihini eyne kılıp, kelgüsünü yartışta Jongo Komünistik Partiyası'nın güçlük rehberlik edi çın turuş şart. Jongo'nun işlerini yakış kılışının aşkıcı partiyada. Jonghua milletinin yakınki zamandan boyanki 180 netçe yıllık tarihi. Jongo Komünistik Partiyası kurulgandan boyanki 100 yıllık tarih. Jonghua Halk Cumhuriyeti kurulgandan boyanki 70 netçe yıllık tarih şunu toluk ispatladı ki, Jongo Komünistik Partiyası bolmasa yeni Jongo bolmaydı. Jonghua milletinin uluq gülünüşü bolmaydı. Tarık ve Halık Jongo Komünistik Partiyası'nı talladı. Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberliği Jongoça sosyalizmin en muvaffakiyetlik alaydılığı. Jongoça sosyalizm tüzümünün en çok özelliği. Partiye ve devletin tüp asası ve can tomuri. O bütün memleketteki her millet halkının menfaatine ve takdirge münasebetlik. Yeni seferde biz partiyanın umumüzlük rehberliğini çıntırıp, partiyanın rehberliğini üzlüksüz mükemmelleştirip, töt anını küçeytip, töt işençini çıngıtıp, işkini koğdaşını işe aşırıp, devletinin çoğun işini esti çıng saklap, partiyanın hakimiyetini ilmi yürgüzüş, hakimiyetini demokratik yürgüzüş, hakimiyetini kanun boçu yürgüzüş seviyesini üzlüksüz östürüp, partiyanın umumluğunu toluq ilgileydiğen, her kaysi tereplerini maslaştırdığan rehberlik yadrosılık rolunu toluq cari kıldırışımız şart. Tarihini eyne kılıp, kelgüsünü yartışta, Jongo halkın iştipaklaştırıp ve yitekleb, güzel turmuş üçün üzlüksüz küreş kılış şart. Hakimiyet, halık demektir. Halık, hakimiyet demektir. Hakimiyetini kolgu eliş, hakimiyetini saklaşta, saklaydığınımız halkının könlüdür. Jongo Komünistik Partiyası'nın yıldızı halkta, can tomuri halkta, küş kudurti halkta. Jongo Komünistik Partiyası baştan ahır enken halkının tüp menfaati vekilli kılıp, halk bilen capadı mı, alavetti mi, hayatı mı, Mamatımı bilip up geldi. Özünün eşkandak alaydı menpeyatı bop bakmadı. Ezelden eşkandak menpeyat kuruyu, eşkandak okukuş teşkilatı, eşkandak imtiyaz katlımının menpeyatıgı vekillik bakmadı. Jongo Komünistik Partiyası'nı Jongo halkının ayrı etmekçi boludugan, bu işkisini karmı karşı kıp koymakçı boludugan urunuşlarının eşkandakı herkiz işe aşmaydı. Bununla 95 milyondan artık Jongo komünisti koşulmaydı.

Programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul muhariri Adil Ablet, Nozgün İmir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapa Dösencan. Tövendik dola, stansımızın başka programları da bolsun.

کیچکینه اوت یالکونی بارمقیمزنین اوچینی ایللتا آلایدو. لاولداب کویواتقان گولخان پوتون بدننین هارغیلیقینی یوقتودو. بیر تامچی سو کالپیقیمزنی نمدیالایدو. اورکشلاب ایقیواتقان چانجان دریاسینین سویی بیپایان ایتیزلارنی سوغورالایدو. Bir adam bir bölek müzikinini yalnız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulgan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi. Ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Karenina namlıq romanı da bolsun. Anna beşini yerdin almay, yağlıqının çüçülüsünü oynağan haldı kırıp geldi. Çıraydın nur temip durattı. Bu nur, kuşallık nuru emez. Tüm karangu keçedeki yangının mudiş nurgu okşaş nur idi. O erini körüp, huddi tatlıq çüşüdün emdili oyğangande külümsirep koydu. Oy, tekçi yatmadınız mı? Hayran kalarlık şıkı bu. Anna şundak digeç, beşidin yağlıqını elip taşlap, toxtumayla udul yünüdüğen öytürepki mağdı. Emdi uxlan, Aleksey Aleksandrovich, dedi o yünüdüğen öydü turup. Anna, sandaydıgan geplerim ba. Mağı mı? Anna hayran kılıp, İştik işikten çıkıp onu kakardı. Ha, ne mi gep? Ne mi doğruluk sözleşmekçi? O, orunduk kilip oldurdu. Gepiniz boz kini sözlen. En yaksı hazır uklusak obdan bulattı. Anna bu gepini özü anlap, özünün yalgan gep kılışka ustulu kıdın hayran kaldı. Gepi şünçilik tabi. Kudu rastılı uyuqsı kelip turuvatkan adamnin kidek çıkkan idi. O özüne kudu yalgancılıqnın tikini ötmeydigan ton kiyip algan dek. Közgü körünmeydigan kandaktur bir küç özgü yardan beri vatkan dek. Yölep bolup turuvatkan dek yes kılıp kaldı. Anna, men seni bir işte agahlandırıp koymakçı.
1: Agahlandırıp koymakçı? Kandak işte.
0: Anna şunçilik mağrur, şunçilik huşal halatı oldurup erige karadı. Eğer başka bir adam bolgan bolsa, onun telepuzi ve gepinin oranıdın kılcı yasalmalık sezmegen bolatdı. Lekin Karenin onu çünetti. Özü karavatkı çıkıp yetiştin 5 minut keçkip kalsa, onun dekit kozgıladı allıqını. Onun sebebini soraydıqallıqını biletti. Onun yine Anna'nın huşallıqını mı, xapılıqını mı, huşluqını mı ötküzü etmey, şu haman dep turduqallıqı mı məlum idi. Hazırcı? Hazır o Karenin'nin könlünü azıraq bolsumu çüşünəy demey vatatdi. Hem özü toğırlıq bir eğizmi gep kılmay vatatdi. Bu ahval Karenin'a bir az gayri tuyuldu. Onundan başka Karenin yana onun özüge daim uçukturduğun könlünün emdi Mekkem yepilip kalgallıkını görüp turvat attı. Onun üstüge hotununun söz oranığa karap bu işidin hicalet bolmaktı yok. Eksçe uçuktun uçuk. Şundak yepilip kaldı. Yepilip kılış gerek idi. Bunun din kiyimi muşundak yepik turdu. Davatkan dek bir kıl haletini yiz kılıp atattı. Onun diki bu özgürüşlerini köygen Karenin öyge kayıtıp gelip, işkide kulup turgallıkını körgen Adem dek royi halet işçi de kaldı. Belkim açkuş mu tepilip kalar dep oyludu o. Men seni ihtiyatsızlık hem yeniklik kılıp, cemiyette özün toğırsı da, mişmiş keplerinin tarkılışıga bağını tepip bəme, dep agahlandırmakçı. Senin bugün, Graf, Vronski bilen, kızgın sözleşip oltırgının, uyadikilerinin hemmisinin dikkatini kozgıdı. O sözlep durup, hotununun tegi yetkili bolmaydıgan, hem onu hayran kaldırıp, külümsirep durgan közlerge karap, özünün sözlügellerinin paydasız kuruk gep işkellikini sezdi. Sen daim mışındak, dedi Anna, kuddu onun demi demekçi işkellikini pütülleyi düşenmeyendek. Pekat Oxirdagi bir egiz so'zini la tushangandek qiyofatga

kırı bilip. İçim puşup cimip kasam, cimip kettin deysen. Huşal bolsam, huşal bop kettin deysen. Emdi içim puşmay oltursam, bu mu sana yakmadı mı? Karenin şürkünüp getip, kollarını karsıldı diş üçün barmaklarını yeni ilgişki başladı. Barmaklarını kayırmışsan ço? Hecep mi hoşum yok şu kılıkınga? Dedi anna. Anna, nim bop gettin sen? Dedi karenin özünü zorgu tutuvilip boş avazda. Kollarını karsıldı diştim mi şu an toktattı. Zadı ne mi iş? Sen beni ne mi kıl demekçi? Dedi anna ras yalgan heyran buluvatkan ahanda. Karenin cim turup gelip kolu bilen pişanesini közlerini sürtüp koydu. O özünü aldın teyarlı valgan planı bu içe işgal almay. Yeni hotonunun başkala aldı da yüzünün çüşüp geçişinin aldığını alalmay. Eksiçe hotonunun ar numusu togırsı da ihtiyarsız ensirep. Hiyalıdaki kandaktur bir korgan bilen elişi vatkan dek sezdi. Sana demekçi boğunun mundak kep. Dedi karının temkin ve soğuk kallık bilen sözünü devam kılıp. Yakşırak anla. Men ezeldin guman horluk ne peskeşlik de bilip gegen. Şuna özemde undak royu haletnin buluşuğa mutlak yol koymay men. Ama bazı edep kaidile ba. Onun halgan çıklaplıksan çokum ceza uçuray sen. Bugün akşam men emez. Başkalasının her kitabının çektiğini eşip getgeldiği gibi dikkat kıp kaldı. Senin ulağı begen tesirindin aşındak öküm çıkarışkı boludu. Senin bu geplerini azırak mı düşenmedim? Dedi anna mörlerini götürüp koyup. O özü hiç mi oylamagan? Etrafı dikile dikkat kılıp kalgaçkıla ensirep kalgan dek kılıdu. Dep oyledi anna. Alexey Androvich, bugün senin tavın yok mu kandak? O şu gepni depla ornudun turup işik tarapki menevidi Karenin onu tosu almakçı bolgandek iştik aldığı ötev aldı. Onun teri şunçilik set tutulup ketken. Anna onu zadılı bunda kıyafetti körüp bakmağan idi. Anna meniştin toxtap, beşini birdem arkağa, birdem iki yangı egip, əpçillik bilen çaç kıskuşlarını beşidin elişki başıldı. Makul, sözle, anla bakay. Dedi o, mesxırı tələppuzu da hatırcam turup. Menin mi anlığım ba? Zadı neymiş boldu ikin, bir bilip bakay. Anna şu sözlerini kılıp etip, özünün temkin, tabii ve sözlerini tallap turup kılgallıkıga özümü hayran kaldı. Senin es duyguların işçige çoğunkırlap kırışge özümne aklık dep oylamayman. Onda kılıçnın mı paydısı yok. Hatta ziyallık. Karenin işçideki geplerine değişki başıldı. Biz özümüzdün roy dünyasını özümüz kazıdığan bolsak, burun baykımağan nerslerini kezip çıkıralayımız. Senin yisiyatın, özanının vicdanı bilen çetişlik. Hem o senin mesulü yittiğini mu, özünü köstüp yerelaydı. O, menin sana hem özemgü boğan mesulü yittimden, Tanrı'nın aldıdaki mesuliyetlerimizden bir kişinin asıl boğan bir mesuliyet. Bu bir kişinin bozuşunun özü cinayet. O kıldaki cinayetini ötküzgen adam kattık ceza uçuraydı. Men geplerini azırak mı düşünemmey vatı men go? Vay Tanrı mey, tazımı uyku bastı go beni. Anna şundak digeç, iştik iştik hareket kılıp, beşi

0: İki kalgan kız kuşlarını ele bitişki başladı. Anna, ondak demegin. Belki men hatalışı vatkan demen. Lekin şensen, bu geplerini özümünü mü, seni mi oylap devat demen. Men senin erin. Men seni yakşı görümen. Anna'nın çırayı bir dillı soldi. Közlerdeki mesxiri külkillerimi öşti. Çünkü Karenin'nin yakşı görümen degen sözü cenigi tekken idi. O meni yakşı göremdi. Muhabbetnin nemilikini bilemdi. Eğer başkalarının ağızdın yakşı görüş degen gepni anlamagan bolsa, o bu gepni mengü ağızı almayı ütüp getetti. O neminin yakşı görüş, neminin muhabbet ikerlikini tüptüm bilmeydi. Alexey Androvich, men geplerini rastlı düşenmeyi vat hemen. Uçuk etkına, sen zaten nemi demekçi? Sözüm tügüç anlap durgen. Men seni yakşı görümen. Men özem üçüllü sözle vatkınım yok. Asasen oğlumuz bilen seni dep sözle vat hemen. Yeni bir kitim tekrarlay. Belkim sözlerim sana artıkça hem orunsuz bilini vatkandı. Ya ki bomusa fukuşmasıktın sözle vatkandı men. Eğer şundak boğan bolsa beni keçirgin. Undak bommay. Azırak bolsa mı yolluk bolsa. O çağda o geplerini obdarak oyunup bakın. Kandak oyu kegen bolsan bana desen boludu. Karenin aldın tayarlıp alğan sözlerini demey, bütünlay başkıç sözləp ketidi qallıqını pekat oylap bakmağan idi. Menin deydiğan hiç qandaq kepim yok, hem... Dedi Anna, ildam ildam sözləp ve külüb etiştin özünü aran tutu bilip. Ras, uykum kep ketti, yataylı ço? Karenin uluq kiçik tınıp koydu. Andın ün çıkmay yatadığan öyge kırıp getti. Anna hocuruğu kırgen de Karenin karbıtığı çıkıp yetip olgan idi. Kalpukları çın yumulgan. Anna'ı karap mı koymadı? Anna özünün karbıtığı çıkıp mağiyanı kaçan gep kılarken dep saklap yattı. O onun gep kılışıdan korkattı. Hem yeni gep kılışını ümit kılattı. Ama o zadılı gep kılmaydı. Anna heylgıça şu haletti yattı. Hem bara bara onu unutup, hiyalı başka bir giketti. Onu köz aldığı keltür etti. Onu hiyalığı keltürsüla yürükü oynap, bir hıl huşallı kıpatattı. Bir çağda o horek avazını anladı. Horek yeni başlangandıla Karenin özünün horekidin hayran kalgandak cimip ketti. Lekin bir şiki ketim cimcit nefeslini velip bir dilla tehimi küşlük, tehimi retimlik horekini başlıp etti. Keçikten, keçikten, bekli keçikten dep boş şıvırladı Anna. O közünü yummay, karanguda közlerinin nurlanıp keti vatkallıkını körüp turu vatkandek, heligece kımır kılmay yattı.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azgan katlı kerek?
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynışınızda öyge çakırtıp kelişinizgi bombaydı kallıgı togırlık yap kıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bop kağın. Çünkü...
2: Men ayal kişinin nemi zörür yettin oynayışı bilen körüşüdü kallıkını sürüştü bekçemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkansızlık ne? Bunu necep bilmedik hemen.
2: Er kişi özünün hotunuğa erkillik bile himetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkansızlıkta ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkansızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözlü işin içini yakşı görseniz, әмісі сізге шоны дәп қояй. Әрінің ненені еп тұрып, әрі білен балысыны ташлап кетмекші болға адамны рәзілдісі болуды.
3: Өрмәтлік радио аңлығучыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренинна».

0: Ahir bu arzu qandırıldı. Veronski onun aldıda çırayı sargıyıp ketken, enki titrep turgan halda öyrü turup, onundun özünü besibilişini soraytti. Ama onun nemi üçün özünü besibilişi kereklikini, kandak kılganda özünü besibalgılı boludugallıkını bilmeytti. Anna, anna, deytti o, titirgen avazı bilen. Lekin Veronski bu geplerini kançilik avazlık sözdese, eslide huşkuy, mağrur annanın beşi numustun şünç sankılap ketetti. Annanın gevdisi tekime pükülüp, olturgan sapadın Veronski'nin putu astıdaki polgı seyirlip düştü. Eğer Veronski tutup almagan bolsa, gilem üstüge dümçükken bulattı. Meni keçirgin, deydi o, Veronski'nin kolunu meclisige besip durup, öksüp yığlap. Anna özünü şu kadar günahkar sezetti. Özüge pekat özünü harlaştırıp, Tanrı'dan keçirim soraştın başka yolunun kalmağallıkını biletti. Emde onun hayatı da Veronski'den başka hiç kim yok idi. Şunu pekat şunun dili keçirim soraydı. Onun közlerge kargını da özünün resva bolgallıkını sezip bir eğizmi gep kılalmadı. Hayatını öz kolu bilen halak kılgan adımının cestini görüp durgan katil nemini yiz kılsa, Veronski mu özü de şundak tuyğunu sezetti. Hayatın özü mehrim kılgan ceset, ikisinin muhabbeti ve o muhabbetinin dastlabki devri idi. Şu maksatki yetiş üçün tölengen numusunun şu dehşetlik bedelini oylaganda, anna ihtiyarsız korkunuş ve yirginiş içige gerek bolatti. Onundaki royi resvalık numusu Veronski gımı tesir kılışkı başıldı. Lekin öz öltürgen adamının cestigi karap duruş, katılgı kançilik dehşetlik tuyulsu mu? O çokum cesetini parç parç kılıp parçalap yuşuruş ve katıllıktan tapkan halavetini görüş gerek de. Şunun bilen katıl reyimsizlik ve esebilik bilen cesetki itilip onu parç parç kılıp etkenge okşaş Veronski mu annanın yüzüge mörüllerge tohtumayı söyüp getti. Onun kolu esilip durgan anna kımır kılmayı turattı. Anna onun kolunu levlirge yakın ekilip söyüp getti. Veronski tızınıp olturup onun çırayığı karmakçı boldi. Lekin anna beşini töven kılıbilip çırayını körsetmedi. Bir eğizmi gep kılmadı. Ahırda özünü mın testi besibilip ornudun turdi ve Veronski'ni neri iştirip etti. Onun çırayı bronkodek çıraylık, emma içinarlık idi. Bolar iş boldi. Menin senden başka hiç nemem yok. Bunu esinde tut. Menin hayatım bilen beraber kımmetlik nersini unutup gelişim mümkün emez. Bu bəxtinin bir minutu üçün. Ne mi bəxt o? Dedi anna, yirginiş ve korkunuş arlaş. Onundaki o korkunuş Veronski gımı yukkan dek boldi. Bu gepni kayıt eğizgi anma. Eğizgi anma. Anna ornudun turup özünü Veronski'den çetke aldı. Bana bir eğizmi gep kınma. Dedi o baykı gepini tekrarlap. Andın çırayı Veronski'ni hayran kaldırıp, meyus ve soğuk tüs algan kıyafette onu bilen hoşlaştı. Anna yeni hayatı kadem baskan şu demlerdeki huşallık, uyatlık ve vehimlik yisiyatını söz bilen terpleb berişke amalsız idi. Hem birer yaman til bilen tariflab selişidin korkup, o vaqti gap qilishnimi xolamaydi. Lekin 2-3 kundan keyin o xil murakkab hissiyotni tariflashga söz tepish u yoqda tursun, bu ishning bosh oxirini o'ylab beqish uchun fikrimi qila olmadi. Oxir o'ziga o'zi yoq. Hozir men bu masalani o'ylab tegiga yetolmagudekman. Ko'nglim sal tinjiganda bir gap bo'la, dedi. Lekin uning ko'ngli faqatli tinchlik topmadi. Har qitim o'zining nemish qiladiganligini, endi nemi bo'ladiganligini, nemi qilish kerakligini o'ylaganlarda bir xil vahima ichida qilib, u xil o'ylarni olman talman xiyolidan haydaydi. Keyinrak, keyinrak qarab baqay. Ko'nglim sal xotirjam bo'lganda bir gap bo'la. Ammo uxlab yetib, o'z fikrlarga ega bo'la olmaydigan tushlarda u rasvochilikka ko'z oldiga roshan kelib turatdi. Bir tushni har kuni digidek ko'ratdi. Tushida ularning har ikkisi o'zining erimish. Her ikisi onu ölgidek yakış görermiş. Karinin onun kolunu söyüp, yığlap durup, ''Mən hazır şünçilik, bəxtlik'' devatkanmış. Vroniski mu şu yerde bağmış. U mu onun erimiş. Anna bu işinin ilgiri mümkün emeste körüngenigi heyran kılıp, ulağa, ''Əslide bu asallı iş işken dukku, Mana ikkinglar razı bolup, bəxtlik boldunglar, dep külüp durup, tüşendirip atqanmış. Lekin bu çüş qar basqandek onu qattıq qiynap, axır o çöçüp oyğınıp ketetti.
1: Mən sağ şunu dep qoyay, sen de horor degen nəsi yok. Qadir qimmetini bilmeysen. Ahmet Khan'ı hem eşeddi usul arkalık layık tallab, kızımızdı şermende kılıvat sen, balağı tıkıvat sen.
2: Kinez, ondak demen, ben zaten neymiş kıptım ben?
1: Ben neymi kıldım demsen, neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketidu. Bu turgan gep. Eğer oltuş teşkilimek istiyorsan, Özen tallıgan yigitlerini la. Bugünkü de kızımızı teklif koyganlarını la çakırmay. Bayvetçilerinin birini koymay. Hemisini çakırsan. Tansu ötküzüp versen yakışın mantı. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar. Şunçilik bizar ben. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ütüp sen. Levin uladın mın yakışı. Peterborg'un o begzadılarının hemisi. Kudu maşinini yasap çıkan dek. Bırak elipten kesekleri. Buzuk nimile. Bu nimilerin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina

Levin birinchi qatim juusini kiymay, qisqa sokno chopinini, putog'i yo'g'on o'tkini kiyib, etizliklarni arlab kelishga mangdi. U suyi kunning sholisida parqirab, ko'zni chaqib turgan eriqlardan atlab, goh muzdassab, goh patqoq kechib ketib o'tatdi. Bahar kishilar o'z pilonlarini, mo'lcharlarini tuzadigan, deyishadigan fasl. Levin dalağı çıkıp, bahar kelgende bıx sürüp, özünün notullarını kayıs tarafke, kandak östürüşünü bilmeyi turgan tarafke okşaş, özü yakş gördüğün yerlerde, igilikini kandak yolgu koyuşunu bilelmeyi uzak turup getti. Ama kallısı da acayip çıraylık pilalları, mölçerleri tolup durattı. O aldı bilen malhanığı kırdı. Oylığa aptapkı çıkırıp koyulgan sıyırla tük taşlap sılıklışıp ketken terlerini parkırtıp turşattı. Otlakını seyginip turuşkan dek arılap mörüş boyattı. Levin naiti yakşı beledigan sıyırlarga birdem zoklanıp karap turup ketip andın malcığa olanı mozaylarını korktu kaldırıp dalağı koyu etişini buyurdu. Malçılar huşal bolup, dalağı çıkışının tayarlıkını kılışkı başıldı. Seyirlağı karaydıgan ayalla, iteklerini bellirgi kıstırıp ilip, kişici aptap kömügen appak putlarda patkak geçip, kollarda tayak, baharını körüp sekrişip ketivatkan mozaylanı korku işçigi heydep mandı. Levin bu yıl tuğulgan alaydı sortluk mozaylağa heves bilen karap ketti. Baldur yetilgen bu mozayla dikkallanın adetki kalıllardak yoğan idi. Pava'nın 3 aylık bolgan mozye 1 yaşlık topakçılık kiletti. Levin okurunu koruka çıkıp mozaylağa otunu salasundun beranla dedi. Lekin kişici işiltilmegen koruknun küzde yasalgan salasulları buzulup ketken bolgaçka Levin deru yağatçığı adam evetti. Esilde yağatçı plan boyunca dan ayrış maşinisini yasap püttürüş gerek idi. Lekin o işini kılmay tırnılağını tüzevat attı. Tırnıla bahar bayramıdın ilgiri remont kılınıp buluş gerek idi. Levin bu gepni anlap kat hapı boldı. Hapı bolgını şunç yıl tırışçallık körsesi mu, işladaki boşanlıkının tekçi onlanmayı vatkallıkıydı. Sürüştürüp, kışta işiltilmeydiğen salasullani, koş kıkatıdığan atla turuduğan atkanıgı taşlap kuyuşkallıkını bildi. Eslide o salasulla, mozaylanı solaydıgan koruk üçün yasalgan bolgaçka, puhtu yasalmay, hemmisi buzulup getipti. Onundan başka o kışta üç yağaçını yallı bilip, remont kılıp koyuşunu buyurtkan tırnıla bilen başka dikkançılık saymalarının birimi remont kılınmay, hazır yerini tırnılaydıgan çağda remont kılını vetipti. Levin gocudarını çakırıp gelişke adam evetti. Onun kendinin özümü mağdı. O gocudar mı tabiyyatki cimi callıklağı okşaş başkıdın yaşırıp, üstüge çörüsüge koy terisizdin ciyek tutkan cuğusunu kiyip, haman tereptin kilovat attı. Yağatçı nemişka dan ayrış maşinisini yasakalı bağım edi. Tönü gün sizge yerine ağdırışkı başlayımız. Şunu aval tırnılan remont kıldırvalaylı dep məlum kılvedim go. Nemiş remont kımağan. Siz yağatçıgı nemi kıldırmak çediniz? Mozaylanı solaydıgan koruknun salasullarını ne koygan? Ulağı men konu cayı koyup koyunla dep buyruğan. Bu hak bilen bir şıkkılı boludu demsiz. Dedi gocudar kolunu çaykap koyup.
Ula bilen bir iş kıgılı bombaydı emez. Siz bilen bir iş kıgılı bombaydı. Men sizni nemi giyallı vağan? Dedi Levin gazep bilen taulap. Lekin yani bundaq çeçilişinin paydası yokluğunu oylap, kalgan gepini demey toxtıp aldı. Seldin kiyen, çoŋkur tınıp koyup, Kandak, urukçasak bolamdı. Türkün tereptiki yerine ete yakı ögün terişki boludu. Bedini ço. Vasli bilen meşka aşkısını bedini terişki evettim. Yer tek patkak. Uruk salalamdı yok bilmeyme. Kancım o yaydı. Altı moç kilodu. Neymiş kendisi ki bedi terif etmeysiz? Bedinin 12 mo yergi çeçilmay, 6 mo yergili çeçilgallıqı Levin açıqını teximi keltirdi. Kitaptiki nazariye ve özünün tecrübesi boyucu bolganda bedi kançı baldur terilsa, hatta kar ketmeyi turup terilsa, osulunun yakşı boludugallıqını Levin obdan biletti. Lekin ula hazırgıça onun tutuş kılmaptı. Adem yok. Bizdeki ademle bilen bir iş kılış kıyın. Semyon degen helikı. Şundak boğan deyken, kuruk çöpnün işini koyup tursunuz bombamdı. Ben mi şundak kıldım? Emis ademle nemiş kıp yürüydü? Beş adem komput kılıp atıdı. Töt adem sulu yötke atıdı. Sulunu bıksıp kalmışsın dep. Ulan şu işki buyurgantım, Konstantin Dimitrich. Levin, onun bıksıp kanmısın dep diyen gepidin, uruklukı ilip koygan Angliya solusunun kardın çıkallıkını bildi. Bu, ulanın özü diyen boyuca işkılmıqallıkının neticesi idi. Men sizge şamal ötüşüp durduğanga nokeşlerini koyuvetinla dep etkan go. Hatırcan bulun, hocayın. Hem işler vakti de caydı pütüdü. Levin açık

0: bilen kolunu silkip, solunu körüp bekiş üçün ambargı badi. O yerdin atkanıga kaytip geldi. Solu tehi bozulmaptı. Lekin dikkalla onu pestiki ambargı çürmey, görcekle bilen örüp atkan iken. Levin ulağı kandak kılıçını ögütüp, işki dikkanını bedi terişk evetti. Gocu dargımı kaytı çeçilmedi. Şu emes mu? Ava muşundak yakıştırsa. Hak artıkçı çeçilip ne mi kılıdı? İgnat! Dep çakırdı o, kuduknun yanında yanlarını türvetip, harbi yuvatkan harbi keşke. At ne igerligin? Kaysa at ne begim? Kalpik bolsun boludu. Hop begim. At igerlenip bolguça, Levin yani köz aldıda aldırap yürgen hocidarını yakşılışıp geliş məxtide aldığı çakırıp, baharda kılıdığan işla ve ilgilik pilalları üstüde paranlaştı. Hem onunğa oğut birinci ot ormağıca etizlik toş bolunsun. Yıraktaki yerlerdeki etizla soku bilen toxtavsız heydilip, axtarma kılınmısın. Otunu tən şerik çaptırmay, adem yallap çaptırınla. Degen de körsetmelerini bədi. Gocudar onun geplerge dikkat bilen kulak selip durdu. Ama çıraydın Levin'ı tonuşluk bolgan, hem daim Levin'nin çişiği tigidigan, ümitsiz, işlağı amalı yoktek bir hıl hale çıkıp durattı. Onun bu kıyapıtıdın, hem iş siz digendek boludu, lekin yanıla Tanrı'nın iltifatı'ı karaydıgan gep, digendek mene çıkıp durattı. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda 19. asırdaki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlık aysile. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçıla emri deyiptinle stansımızın başka serhil programları da olsun.
1: Talondaki ichkilik kodni sayilsakla yemeklerinin ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
2: Qo'rmiga tuz shakarni azroq solaydi. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
3: Sog'lomlik ayiqimizda.
4: Tamoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
1: Velosiped bilan ishqi berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
3: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
3: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yokaydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
3: Sağlam çünkü birlikte atışımızda muhtaç.
5: Мен оның билан учрашып қалдым. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерістерді барлыққа келтірді. Менің сайдак әгішшім билан о башқалар билан учрашышны халымайдыған, хатта өзіге юзлынмайдыған боп қалды. Бір күні о мендан айырылып, хаммыны қайтадан башлашны қарар қылды.
6: 3-нче номерлік бемар.
7: Доктор Мен хамышлық кесілік гриптар боға ұқшай мен. Қандақ дауалансам бола.
5: Жидейләшмен. Хазір дұры білен дауалашы хейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық дауаласақ му?
7: Бақтып юзліні мен. Өзімді өзгерді мен. Азырақты өзгерді.

0: lekin bular yıldız közü bulup, turaqsız yıldızlarını hasıl kılıdı. Hergiz Mughuldi ki boğum emez. Neloper'e gelsek, onun boğum arlıqı bilen boğumi tekimi yakşı parxılındı. Neloper, Neloper'nin yıldızı man gülü. Biz körüatkan bir boğum, bir boğumluq Neloper, emeliyeti Neloper'nin boğumu bulup, boğumunun tutaşkan cayı dəl boğum arlıqı bulup hesaplındı. Muhitki qarap özgürüş. Yukarıda tılgıylanğan yıldız ve gül normal alatı bulmasın, belki ösümliklerinin alaydı muhitki uyğuluş üçün uzun müddetlik tabi talanış neticesidir. Botanika ilmide bu xil iktidarının özgürüşü tüpeyledin, ösümlik əzalarının şekli ve kurulması özgürüş payda kılıdı. Bu şekil özgərtdeş tapat alıdı. Dalmuşundaq boğaşqa, biz adetki bilimimiz arqılıq yıldız ve gül hüküm qığında işkilini bir qararğı kelelmeyimiz, kankırap kalımız. Gülünün şekil özgərtişi de karma-karşı işkil tərəqiyat yönmüşü var. Bir xili alayda tərəqi qığan, məsələn, Yangyu ve Niloper, yani bir xili çekin işki qarab yüzlengen. Məsələn, Sopun Dərxının tikini.
1: Erkettim koçlarda kişilerin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip, əxlət sandığına taşlayım mən. Anam muhit asraş işçisi. Bu, her günü səhər saat 4-də hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 yıldın artık əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, her günü şehrimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq. Lekin neçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüp qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq. Kırdıttım su istiyelene.
4: Güzellik ve pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilerine ehtiram.
1: Ana, cəpa çektiniz.
0: Qadirlik dostlar, nə üçün bəzi rəsadxanlar deniz astığı qurulubu? Deniz astı rəsadxanası əsaslıqı neytrinonu izdəş və közdüşki şıltılıdı. Neytrino, alam boşluğudaki bir xil qalitə əsası zəricə. Onun massi elektronumu kiçik bolğan, zərədsiz, neytral zəricə. Lekin en tayin zor teşip ötüş küçüge egi bulup, her kandak madını teşip ötelaydı. Hatta yer şarının bir beşidin yeni bir beşiği teşip ötelaydı. Neytrino alemdeki asman cisimlerden kelgen uçurlarını elip jürgeşke, astronomlar onu tutuvelişini ümit kalıdı. Lekin yer şarı yüzüdeki atmosfera katlamadın, neytrinonu tutuş en tayin tas. Şuna bilen alımla, neytrinonun alaydılıkıga asasen, neytrinonu izdeş, küzütüş kurulmasını yer astı ve deniz astığı yötkep, yeryüzdeki tağ cinsleri ve deniz suyundan faydalanıp, alemden kelgen başka zerrecilerini tosuşunu ümit kılgan. Şuna deniz astı rəsadxanasından faydalanıp, asman cisimlerden məlum uçurlarını közütüş ve kubul kılış önümüge yeryüzdeki rəsadxanla yetişelmeydi.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vakti

0: ئۇنىڭ چىقسىلا ئەستە ساقلىغان ئۇچۇرلارنى رەتلەيتتىم. ھەي، ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش سەۋەبلىك ئەستە تۇتالمايدىغان بولۇپ قالدىم.
1: مەن ئىممۇنىتېت سىستېمىسى. ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش سەۋەبلىك يېقىندىن بۇيان لىمفا ھۈجەيرىلىرىم ۋە كېسەللىككە قارشى تۇرغۇچى ھۈجەيرىلىرىم بەكلا ئاجىزلاپ كەتتى. Bakteriyalar beden əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlumay tan atquzu vitiş səbəblik zər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügişeli dep qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış berdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümləkni çim etməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib gəttim.
4: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su dəryağı quyub berildi. Mən sisip gətkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylığını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmetlik radio anlıgıcılar, tövende kanun liniyesi programmasını anlatımız. Bugünkü programımızdan asasi mezmunları tövendikçe. Balını bekşini halımıgan erhotunun acırışıga ruhsat kılınmedi. Toyluk namı bilen pul aldısa kandak bir taraf kılınıdu. Ciyeni öymülükke varislik kılsa hamızı öymakansız kalamdu. Siz oltırış hukukunu düşünemsiz. Şopur tor taksisi heydavatkanda tuyuksuz ölüp gitip aile tevallarının tölem təlipi rət kılındı. Avtomobilini setip iqdarlıqını yötkümüse kandak avarçılıq payda buludu. Tövendik tanlar programımızdan təpsili məzmunları bolsun.

Balını bekişini halımıgan Erxotun'un acırışıga ruhsat kılınmadı. Erxotun'un hissiyatı bozulup acıraşmakçı boldı. Yana perzentini bekiş meselesi de ikilisi mesuliyetten kaçtı. Yakında Ürümçi şehri Şimigo rayonlu xalıq sot mehkemesi acırışışkı bolmaydı da hüküm çıkardı. Cav familik bilen Vu familik 2016 yılı tizimle tüp toy kılgan. Toydan keyin ikkalan arası da aildeki uşak çüşek işler sebebinden ziddiyet üzülmegen. 2023 yılı ularının oğlu tuğulup Erxotunluq hissiyatı bara bara sözleşip ketken. 2025 yılı 12 ayda Cav familik, Xotuni Vu familik üstüden Şimigo rayonluq sot mehkemesi dava kılıp,

Ciyani öymülükke varıslık kıldı. Hamısı öymakansız kalamdı. Sot mekkemisi yıkında oltırış hukuki tesis kılış arkalık varıslık kılış kıyın meselesini hel kıldı. Öymülük ailenin yadroluk mülkü bulu süpüt bilen evlat atlap varıslık kılış ceryanı da asalla hukuk tevalliki, menfaat teksimati, yaşanganda kütünüp oltırış katarlık köpkıl ziddiyatlar kelip çıkıdı. Ananevi öymülükke varıslık kılış endisi de öymülük hukukunun özgürüşü hemişe oltırış hukuk menfaatinin talanışıga ergişip, öymülük hukuki bulup durduğun cay bulmaslık, turalgusu bulup kapaletke iyi bulmaslık tek onaysız vaziyet kelip çıkıdı. Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayonluk Xalq Sot Mahkemesi oltırış hukuki tüzümünü tətbiqlap, bir vaziyet boyunca varıslık kılış macerası dilosunu muvaffaqiyetlik murasa kıldı. Miras kaldırgıcı Çin familik hayat vaxtıda vasiyet kaldırıp, eni kılıp özünün namıdaki bir yürüyüş öymülükni nevrisi Çin Şao'nun varıslık kılışıga tapşırgan. Çin familik ölüp ketkendin kiyin onun uruh tukalları, öynün hukuk tevallikini muayyenleştiriş, oltırışka işletiş, hem iqtisadi toluqlumu beriş işleri sebeplik ıxtılaplaşıp kalgan. Şunun bilen Çin Şao sot mehkemesiye dava kılıp, özünün diloğu çetişlik öyge bolgan kanunluk varıslık hukukunu muayyenleştirip berişini talep kılgan. Sot mehkemesinin sot kılıp, tähşürüp inihlişçe, bu diloda cemi 3 cevapkar var bulup, ayrım-ayrım miras kaldırgıcının çoğun kızı, Çinca, ikinci kızı Çinyi, hem onun nevrisi Lifa Milikçiken. Bularının işçi de Çinca 70 yaşqa yıkılışıp kalgan, hem onun başka mukum turalgısı yok bulup, yıl boyu diloğu çetişlik öyde turudikken. Eğer sot mekemisi vasiyetke asasen öyni Çin Şao'nun iqdarlıqıda boludigallıqı toğırsada hüküm çıkarsa, gerçi kanunluq bolsumu, likin Çin Canan turudigan üyü bolmay, aile azaları otursadiki ziddiyet keskinleşip, tukallıq mihrinin buzuluşunu keltürüp çıkarattı. İki tarafının dava talebini tamponlaştırış üçün Suudiye oltırış hukukunu büsüş eğizi kılıp, davalaşkıçılarga kanun çöndürüp, oltırış hukukunun öyünün iqdarlı hukukunun müstakil turduğun kanuni hususiyetini aydınlaştırıp, oltırış hukukunu təsir kılışının öyüge varıslık kılış, öyünün iqdarlıqını yötkeşke təsir yetküzmeydiğalıqını. Ama oltırgıcının xatırcam oltırış hukukuğa uzak müddet kapalatı kılgılı boluduğalıqını çöndürdü. Suudiyenin ademgerçilik bilen kaydıya tən itibar verip, Murasa kilişi neticesi de barlıq davalaşıkçılar Murasa kilişimi hasıl kıldı. Yani diloğu çetişlik öyge Çin Şao varıslık kılıp kanun boyunca köşmes mülükünü özgertip tizimlaş resmiydini becerdi. Çin Şao pütüşken müddet işçi de 3 cevapkarının her birge öyünün bahağı sundurulgan pulidin 21 min yuandın berdi. Çin Şao öz ixtiyarlıqı bilen Çin Şao'a diloğu çetişlik öyde turuş hukuki tesis kılıdı. Turuş müddeti Çinca ölüp ketken küngücü boludu. Turuş mezgilede kelip çıkan su, tok, öy, cay mulazimeti katarlı xıracatlarını turuş

Sevimli radyo anlıkçılar, yakışı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyle sizge hemrab olsun. Nakşı muzika, ruhnu ozıkı. Çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerine huzur bir işlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Yani ondak da bu müziki güzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhaba.

Darslar programımız qaytib keldik. Bir yosh yigit muallimdan shundoq maslahat so'rabdi. Men bu yil 20 yoshga kirdim. Mening tunji xizmatim kitobxonada praktikant bo'lish edi. Lekin menga buning hech qanday ahamiyati yo'q. Kelgusimdan so'z etishga majburiyat qilolmayman. Menga ozroq taklif bergan bo'lsangiz. Bu yerda muallim shundoq debdi. 20 yoshda nima ish qilish kerak? 20 yaşta elbette okuştun sırt, işlep ancı münce okuş pulunu tepiş gerek. Ben 20 yaşımda bir kahvehanede işleydim. Bunun ehmiyeti var mı? Elbette var. Özünüz onun mena ata kılışınız gerek. Tamakhanede kaçıyışının ehmiyeti var mı? Elbette var. Oyunu bitin. Acaba fakat çoğuşlarını kısıla onun ehmiyeti var bulamdı? Siz ehmiyeti bağ nerslerini oylap yeterligen çağda hayatınız mı ahırlaşıdı? Bu doğruluk oylanıp oltırışınızdan maaş tıkanmaydı. Okutukçu bilen okukçunun bana bu kımmetlik diyalogudun şunu iskılalayımız ki, baştın keçirgelerimizden kımmeti ve ehmiyetini turmuş biz gibi beğenmeydi, belki özümüz tepekkür kılıp oylap yedimiz. Hayatlık plan bilen pütmeydi, belki bir kadem bir kademdin estağidlilik bilen besilgan kademlerini teşkil tapıdı. Demek arzularımız aldıda köpinci vakıtta muhim boğunu netice emez, belki yiz duygu. Yani şu ceryan baştın keçirgen keçirmiş. Elbette kımmetlik yiz duygunu biz pulgı seti olanmayız. Ama baştın keçiriş arkalık kımmetlik tecrübeye girişimiz. Barcha dostlarımızla muvaffaqiyatının yar buluşunu, güzel küllerinin yar buluşunu ümit kılırız. Penemizse güzel nakşilerimiz hazırki keyfiyatı olan için.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, bugün 2026 yılı 7. ayının 15. günü, çarşamba. Hem de memleket haberleri ve halkara haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kitimki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Cayla yeniçe elektr energiya sistemisini küçe perpa kılıp, energiya küçlük devleti kuruş kadımını tezletti. Xi Jinpingning davlat fan texnika mukofoti yig'ini, Ichki akademiya akademiklar yig'ini, Jongu fan texnika jamiyatining mamlakatlik 11-chi qurultayida qilgan so'zining kitobchisi nashr qilindi. Xi Jinping davlatni idora qilish to'g'risidaning 5-chi tomini Qirg'izistonda tanishtirish yig'ini Bishkekda o'tkazildi. Sharq shimoldagi nurg'un joylar ko'p xil tadbir qo'llanib, uda yoqqan qattiq yomg'irga taqobil turdi. Amerika İran'a yeni bir növətlik zərbi bərdi, həm də İranı denizdə qamal qılışına əsləgi kəltürdi. İran-Amerika çüşünüş əslətməsi küşdən qaldı, deydi. Hörmətli radiyanlı qocala, tövəndə deyqidanla xəbərlərimizin təbsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Energiya kapaliti ve bexatarlıki devlet iqtisadi ve xalq turmuşiga münasibetlik bolup, sel qarashqa bolmaydigan devletning çoğ işi. Başuji Xi Jinping mundaq dep körsetti. Energiya ve elektr energiyasi tarmaqları, bolupmu merkez karxanalari energiya ve elektr energiyasi bilen təminləşke kapaletlik qilish xizmetini bütün küçü bilen yaxşı işlep, İqtisadi ijtimai işlarının yürüyüşünün çoğun təsirgi uçurmaslıqıga kapaletli kılış gerek. 7. ayının 14. günü memleket bu içe tok işiltiş miktarda yeni yeni rekord yaratılıp 1 milyard 551 milyon kilovatı yetti. Ülke, rayon, tor alqıgan en çoğun tok yetküzüş miktarı cemi 278 milyon kilovatı yetip, Memleket bu içe tok işiltiş kapalıtıge küşlük terek boldı. Cayla terakiyat

Sanshi Ruiguang Termoelektrochaklik Mas'uliyat Şirketining ishlab chiqarish rayonida chong tipdagi generatorlar gruppasi muqim yuqori unumlik yurishayotdi. Markazlashtirib kontrol qilish zalida xizmatchilar generatorlar gruppasining yuki, besimi qatorliq turlik aylanish parametrlarga diqqat qilmoqda edi. 2022 yili 1 ayda Başuji Xi Jinping Sanshi Ruiguang Termoelektrochaklik Mas'uliyat Şirketide tekşürüştü bolganda mundaq dep körsetti. Köp xil tedbirini tan kollanıp, teminat bilen ihtiyacını tanşaşını küçeytip, energiya bilen teminleşke kapalı tıkkılış iktidarını östürüş gerek. Karxana Başuji körsetken yönülüş boyuca bu yıl generatorlar grupsini yıllık tekşürüp remont kılış ve üskünülerdeki yoşurun xayıpını tekşürüşünü müddettin burun tamamlap, yazlık tok şiltiş yukur pellisi de tok bilen temilleşke bütün küçü bilen kapaletlik kıldı. Karxana tok tarqıtış bölümünün başlığı Liu Xiaoping mındak dedi. Yaz kırgendin buyan tok şiltiş miktarı devamlı kaçtı. Biz yukur temperaturu mezgilide generatorlar grupsinin aylanış şeklini hareketçan tengşep, en yukarı tok tarqıtış iktidarını en zor derecede cari kıldırış bilen bir vakitte tok tarqıtış kereklik kömür baylıkını toluk zapas saklap, halk turmuşu işiltildiğin tok ve karxanala işlep çıkırış işiltildiğin tok bilen temilleşke bütün küçümüz bilen kapalı tıkıldık. Kömür tok bilen teminleşke kapaletlik kılıçtiki mukimlaştırıgıç. Hazır memleket bu içe bir tutaş tanşılıdığan elektrik istansılırdı saklangan kömür 200 milyon tonludun eşip, yaz beslide tok şiltişke puhta maddi asas selindi. Dölet Terakkiyat ve Islahat Komitetinin ahbarat bayanatçısı Li Jiaomindak dedi. Dölet Terakkiyat ve Islahat Komiteti alaqadar tərəflərinin kömür qatarlıq, bir qetimlik energiya işləb çıxırış, təminləş xizmətini yaxşı işləşigə yetəkçilik və həydəkçilik qılıb, tok tarqıtışı kərəklik kömür toş kapalıtını küçəytib, yaz pəslidə energiya tok bilən bexətər muqim təminləşgə kapalətlik qılıdı. Energiya bexətərliki dövlətinin iqtisadi ictimai tərəqiyyatıqı münasibətlik umumi strategiyelik mesele. Başuji Xi Jinping monolanı tekitledi. Elektr energiyası tüzülme ıslahatını çonkurlaştırıp, pakız, tüven karbulluk, bexeter, yeterlik, ticeşlik, yukur ünümlük, teminat bilen ihtiyaç maslaşkan, callık, ekli yeniçe elektr energiyası sistemisini tez berpa kılıp, energiya işlep çıkırış ve istimal inkılabıga teximi yaxşı turtki bolup, devletning energiya bexatarligiga kapalatlik qilish kerak. Tok şiltiş ihtiyacı tez eş vaziyeti aldıda, devletimizning tok manbasi generatorlar grupsi, tok yetküzüş yolu, elektr torini tengşash kapalat iktidari umumizlik östi. Növette devletimizning tok tarqıtış generatorlar grupsi 4 milyard kilovattın eşip, kölüme dünya boyuca aldın korundu turup, Amerika, Avrupa İttifakı, Hindistan, Japonya, Rusya'nın generatorlar grupsının yığındısının eşip getti. Katmas energiya, tırılma energiya generatorlar grupsının ilgilgen nispeti 60%'ın eşip, devletimizin elektr mənbəsi kurulmasının teximi yeni, Texim yeşilga qarab özgürüşi əks ettirilish bilen bile, xalqara energiya bazırdaki keskin davalğuşqa ünümlik taqabıl turuldi. 7 ayının 8 günü geçe, devletimizin çoğun tipteki Şamal Yorqluq Volt bazısı noktuluk orullaştırış rayonu Şinjan'nın bu yıllık yeşil elektr sodu umumi miktarı bulturki bütün yıllık sodu kölümünün işkessisi yetti. Dövlət elektr toru Şinjan elektr energiya çəklik şirketinin ahbarat bayanatçısı Liu Wenlong mındaq dedi.

0: Biz şamal yoruqluq volt quvvetini aqli ölçəş sistemisinin dərəcəsini östürüş. Kömür elektr generatorlar qrupusunu canlıq özgərtişini ilgiri sürüş arqılıq, yeni energiyadın paylanış boşluğunu ən zor çəkdikən aytdıq. Şunun bilen bir vaqtta, energiya saqlaş qatarlıq köp mənbəlik baylıqını bir tutaş pilallab, mənbə, tor, saqlaş, mas hem türtki boludugan hərket sistemisi bərpa qılıb, muqimsiz, davalğuşcan, şamal yoruqluq volt elektr energiyasını texımı muqim, kontrol qılğılı boludugan, bexətər, şənçilik qıldıq. Elektr tori tok işləb çıxırış bilən istimalını tutaşdırdı. Yeniçi elektr energiya sistemisi bərpa qılışını tezlətişdiki yadrolu qalqa. Energiya bexətərlikigi kapalətlik qılış, xalq igilikinin aylınışını ravallaşdırışdiki yadrolu ul əslə. Hazır dövlətimiz alayid yuqur besimlik tok yoludun 47-ni işqi ülke, rayon halkı tok yetküzüş iktidarını ünümlük aşırdı. Bu yıl 6. ayının 30. günü 15. 5 yılda tuncu bolup işkikiriştirilgen alaydı yukur besimlik turaklık tok yetküzüş kuruluşu Şimali Şenşi Enhui 800 kilovoltluk alaydı yukur besimlik turaklık tok yetküzüş kuruluşu umumüzlük pütüp işkikiriştirildi. Devlet elektr tori Şenşi adetin taşkırı yukur besimlik tok yetküzü şirketi Turaklık Tok Başkuruş Bölümünün muavin müdürü Libya Omundak dedi. Kuruluşta işiltildiğen Turaklık Tok ne kontrol kılış, kogdaş üskünüsü, özek katarlık zapçaslarını tartıp toplaştırılgan üskünüle geçe, pütülley öz aldığı kontrol kılgılı boludugan üskünü işletilip, stansı içindeki üskünülerinin bir hatarlık seviyesi ünümlük östürüldü. İktisadi ictimai terakkiyatka, halk ammasının yazını salkın ötküzüşüge hakiki kapalatlı kılış gerek. Hazır devletimiz dünya bu içe özgürüşçan tok ve turaklık tok öz ara hem türtki boludugan en çoğun elektr torunu kurup, energiya baylıqı bilen tok şiltiş miktarı tətir yönelişlik buluş kıyım meselesini ünümlü gel kılıp, kiyinki kademde yeniçi elektr toru berpa kılışka puhta asas saldı. Devlet elektr toru şirketi Devlet Tengşeş Merkezi'nin muavin baş enjineri Cuci Mındak dedi. Devlet Tengşeş Merkezi bütün memleket elektr torunun yürüyüşüdeki komandallık merkezi bolu sıptı bilen 24 saat bütün gün toxtamay yürüyüşüp, elektr torunun bir xətər muqim yürüyüşü ve tok bilen muqim tertiplik təminləşke bütün gücü bilen kapalətlik qılıdı. 15. 5 yıllık yirik plan programması da bununla oturgu koyuldu. Yeniçi elektr energiyası sistemisini küçəb bərpa qılıp, elektr energiyası sistemisinin öz ara toluqlaş, öz ara yardım veriş ve bir xətər əvrişim buluş səviyyəsini umumüzlük östürüp, memleket bu içe elektr energiyasının yetküzlüş yönülüşü ve rayon halkıgan yollarının caylışışını yaxşılap, əqli elektr tori kuruluşunu tezletip, şehir yeza tok təksimləş torini mükemmelləşdiriş gerek. Ənənəvi ot elektr stansısının yeni energiya geçe, tok mənbəsidin elektr toruğıca, şəhərdin yezılağıca, üzlüksüz muqim bolğan elektr energiyası, energiya küçlük dövləti kuruluşunu puxtı deyirək ki, iyi qılıb, cüngoçı zamanı vilaşdırış kuruluşuğa küçlük kuvvet ata qıldı. Dövlətlik energiya idarisi elektr energiya məkkimisinin başlıqı Du Jingming mındaq dedi. Biz tok mənbəsi, tok tarqıtış, saqlaş qatarlıq hər qaysı halqılarda həmkarlaşıb küş çıxırıb tok mənbəsi cəhətdə yeşil tövən karbonluq təminat əndizisini şəkilləndirişini tezlətimiz. Elektr toru cəhətdə yeniçi elektr toru quruluşunu tezlətimiz. Tok şiltiş cəhətdə tok şiltiş halqısının maslaşıb inkas qaytırış iqtidarını qozğıtımız. Energiya saqlaş cəhətdə yeniçi energiya saqlash rolini ünümlük jari qıldırmız. Bizning 15-chi 5 yilda butun mamlakatni tok bilan ta'minlashga kapolatlik qilishga ishonchimiz va iqtidorimiz bor.
1: Stansimiz xabri. Jongo Kompartiyasi Markaziy Komitetining boshchisi, davlat raisi, Markaziy harbiy komitetining raisi Si Jinpingning davlat pan texnika mukofoti yig'ini, Ishki akademiya akademiklar yig'ini, Jongo pan texnika jamiyatining mamlakatlik 11-chi qurultayida qilgan so'zining kitobchisi Xalq nashriyati tomonidan nashr qilinib, shu kundan boshlab butun mamlakatdagi Shenhua kitobxonalarida tarqitildi.
0: Stansimiz xabari. Si Jinping davlatni idora qilish to'g'risidaning 5-chi tomini Qirg'izistonda tanishtirish yig'ini 7-chi ayning 13-chi kuni Qirg'izistonning poytaxti Bishkekda o'tkazildi. Yig'inga qatnashgan mehmonlar mundoq deb qardi. Shanghay hamkorlik tashkiloti qurilganligiga 25 yil bo'lgan paytda Jungo bilan Qirg'izistonning har qaysi sohalardagi zotlar va Shanghay hamkorlik tashkiloti cho'ng oilasining vakillari Si Jinping davlatni idora qilish to'g'risidaning 5-chi tomini cho'rdab fikr almashtirishi va muhokama qilishi muhim ahamiyatga ega. Bu muhim asarda Jungochi zamonaviylashtirish nazariyasi va amaliyoti sistemalik sharhlanib, Jungoning insoniyat taqdiri o'rtaq gavdasi barpo qilishni ilgari surish orzusi va loyihasi jonliq namoyon qilinib, Jungo bilan Qirg'izistonning davlatni idora qilish tajribalarini almashtirishni cho'nqirlashtirish, taraqqiyot strategiyasini jipsilashtirishni kuchaytirishni muhim qo'llanmaga ega qildi.
1: Stansimiz xabari. Jongo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy Byurosi Daimiy Komitetining a'zosi, mamlakatlik siyosiy kengashining raisi Wang Honing 7 ayning 14-chi kuni Beijingda Vietnam Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy Byurosining a'zosi, Markaziy Komitet ishki ishlar bo'limining boshlig'i Li Mingji boshchiligidagi Vietnam Kompartiyasi vakillari o'mikidagilar bilan ko'rishdi. Wang Honing munolani bildirdi. Boshchi Si Jinping Başuji Tolan bilan quyuq strategiyalik aloqani saqladi. Bu yil 4-chi ayda Başuji Tolan Jungoda muvaffaqiyatlik ziyorati bo'lib, Başuji Si Jinping bilan yangi muhim o'rtaq tonish hosil qilib, ikki partiya, ikki davlat munosabati va dunyo sotsializm ishlarining taraqqiyotiga strategiyalik yetakchilik qildi. Jungo Vietnam bilan birlikda ikki partiya, ikki davlatning oliy rahbarlarining muhim o'rtaq tonishini yaxshi amallashtirib, Jungo Vietnam taqdir o'rtaq gavdasi qurilishining davomliq cho'nqirlashishi, amaliy bo'lishiga turtki bo'lishni xohlaydi. Jungo mamlakatlik siyosiy kengash buning uchun faol to'hfa qo'shishni xohlaydi. Li Mingji Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabrikladi. Vietnamning boshchisi Si Jinping o'tirg'i qo'ygan bir qator dunyoviy tashabbuslarga va Jungoni uzluksiz olg'a ilgarlashga yetaklashdagi rahbarlik iqtidoriga qoyil ekanligini, ikki partiya, ikki davlat oliy rahbarlarining o'rtaq tonishini birlikda yaxshi amallashtirib, Jungochi sotsializm nazariyasini o'rnak qilib, Vietnam Jungo taqdir o'rtaq gavdasi qurishni xohlaydiganligini bildirdi. Wang Dongfeng qatarliqlar ko'rishga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy Byurosi Daimiy Komitetining a'zosi, mamlakatlik siyosiy kengashining raisi Wang Huning, Chaoshan Emgakchilar Partiyasi Markaziy Komiteti va Chaoshan Demokratik Xalq Jumhuriyati hukumatining taklifiga binoan Jungoning partiya, hukumat vakillar umikini boshlab 7-chi ayning 15-chi kunidan 17-chi kunigacha Chaoshanda rasmiy do'stoni ziyoratda bo'ladi.
1: Stansimiz xabari. Markaziy partiya maktabi davlatlik ma'muriyat shoyani 7-chi ayning 14-chi kuni 2026 yillik atyoz mavsumilik o'qish bitirish marosimi o'tkazdi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy Byurosi Daimiy Komitetining a'zosi, Markaziy partiya maktabining mudiri, davlatlik ma'muriyat shoyanining mudiri Saychi o'qish bitirish marosimiga qatnashdi hamda kursantlarga o'qish bitirish guvohnomasi berdi. Markaziy partiya maktabi davlatlik ma'muriy shoyanining bu qarorliq o'qish bitirgan kursantlari 1940 kishi. O'qish bitirish marosimida 8 kursant vakili so'z qildi. Ko'pchilik birdek munolani bildirdi. Bu qitimki ögünüş Jongo Kompartiyası kurulganlıqının 105 yıllıqı toğır geldi. Şi Jinping

0: Onun partiya 20. kurultayının vekillik salahiyetini toktatış. Onun intizamga kanunga xilof tapavitini musadir qilish. Onun cinayetki çetişlik meselelerini tepçi organlarının kanun boyuca karab çıkıp ayıplışıgı ötküzüp beriş karar kılındı. Onun berilgen partiyadın koglap çıkırış cezası Merkezi Komitetinin umumi yığını eçilganda cezimleştirildi.
1: Stansımız haberi. Tamujna baş mahkemesi 7. ayının 14. günü ötküzgen Goyan Akbarat İşhanısının akbarat ilan kılış yığını da tonuşturup mındak dedi. Bu yılın aldıngı 20'da devletimizin import-export kölümü tarihteki okşaş mezgilde tuncuk etim 25 trilyon yuandan aştı. Murekkep keskin taşkı muhita, devletimiz taşkı sodusunun iş vaziyeti küşlük yüzlünüşü muqim boldı. Bu yılın aldıngı 20'da devletimizin import-export muhtarı tez aştı. İkinci pasılda import-export sonması 13 trilyon 610 milyard yuanga yetip, Oxşaş məzgildikidin 18.14% eşib, 2021 yili 3-cü pəsildin bu yanqı ən yuqarı eşi sürəti boldi. Bunun işçidə 6-cı ayda import-export 4 trilyon 780 milyard yuanga yetib, Oxşaş məzgildikidin 24.12% eşib, o da 17 ay eş halatını saxladı. Ən yeni xalqara sağlıq məlumatqa qarğanda dövlətimiz dünya mal sodusudiki 1-ci çoğun dövlətlik orunuda muqim turgan. Aldıngı 20 yılda devletimizin eksport sonması 14 trilyon 730 milyard yuanga yetib, okşaş mezgildikidin 13.14% eşib, o da 11 pəsil eşiş halatını saxladı. Tamujna baş məhkəmesinin muavin başlıqı Wang Jun monolanı bildirdi. Eksportnın eşidiki tüp səbəb, Jongo yasımıcılığı bilən dünyanın türlük ehtiyacının dəlcayda maslaşqallıqı da. Yer şari hesaplaş küçü, sallıq məlumat mərkizi və terminal üskünülürgü bolğan ehtiyac davamlıq eşib, dövlətimizin alaqalar məsulatlarının eksportını ilgiri sürdü. Aldınqı 20 yılda dövlətimizin elektronluq detal, kompüter zapcasları qatarlıq məsulatlarının eksportı işkixanılıq san boyuca açdı. AI texnikası bilən çonqır yuğurulğan əxli təxlidi maşina adam eksportı 10 mindan eşib, dünyadaki 90 nəçə dövlət və rayonğı kengaydı. Bu yılın aldıngı 20'da yer şarlaşkan sanayet boyumları təminatı qısp oldu. Dövletimiz mükemmel kəsib sistemisi və bütün zəncirlik yürüşləşdürüş ixtidarı tayınıb tez sürətdə toluqladı. Asasi organik ximivi boyumla. Dəsləbki halətdiki solyav eksporti ayrım-ayrım 25.11% və 35% açdı. Aldıngı 20 yılda dövlətimizin import sonması 10 trilyon 740 milyard yuanga yetib, oxşaş məzgildikidin 22.11% aşdı. Wang Jun monolanı bildirdi. Dövlətimiz öz aldığa ecivitiş və bir tərəflik ecivitişini tərtibli kəngaytib, 63 dövlətkə tamujnı becə almaslıq siyasətini yolğu qoydu. Biz yezeklik məhsulatlarını import qılış icazıdını pahalı kəngaytdıq. Bu yıl Afrika'daki diplomatik münasibet ornatkan devletlerinin Kuruklaza Yaugosi ve Uruguay'nın Begin Mevisi, Belgiya Almisi, Kambodja'nın Longyangqiqi qatarlıq yezi egilik məhsulatlarını import kılıç icazdegi erişdik.
0: Stansımız xəbri. Goyan Akbarat İşxanısı 7. ayının 14. günü Akbarat ilan kılıç yığını açdı. Təbi Baylıq Ministerliği, Devletlik Ormançılık ve Otlak İdarisi'nin alakadar mesulü tonuşturup mundaq dedi. Yakında tarqıtılgan tabi baylık mülkünü başkuruş tüzümü sistemisini mükemmelleştiriş doğrusudaki fikir gasasen, devletimiz tabi baylık mülkünü başkuruş mesuliyetini bağlaşını bir tutaş kanat yaydırıp, mesuliyetini ada kılış subyektini bağlaş üstüde izlenidu. Fikirde munula oturgu koyuldu. 2035 yılıgıça tabi baylık mülkünü başkuruş tüzülme mekanizminin aylınışı ravan, sistemisi mükemmel, tabi baylık mülkünü başkuruş tüzümü sistemisi umumüzlük ornatılıp, tabi baylık mülkünü başkuruş seviyesi umumüzlük östürüldü. Canın tonmadak dedi. Fikirde tabi baylık mülkünü başkuruş mesuliyetini bağlaşını bir tutaş kanat yaydırıp, mesuliyetini ada kılış, subyektini bağlaş üstüde izleniş oturgu koyuldu. Fikirde başkuruş ünümünü doğru ifadeleş için tabi baylık asasımız zadı kelin mu ya ki nepiz mu? Ekologiyeni esliki keltürüş ünümü yakşı mu ya ki naçar mu? Mülük kımmeti yukur mu ya ki

Hürmetlik radyo anlayıcılar, 2026 yıllık Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Longsi futbol müsabıksının şallaş müsabıksı keskin ilip berilivatıdı. Jongo Erle futbol komandası bu ketimki müsabıkıya katnış almağan bolsa mı, lekin dünya boyunca aldıngı Katar'da turduğan mesulat ve teknik layihasının terkip tapkan Jongo komandası Dünya Longsi futbol müsabıksı da kalıtıs netice yarattı. Yeni bir noktadan karganda futbol müsabıkı meydanı da canlanıp, Jongo teknikisi ve Jongo kespi perde arkası da küş koşup, bir meydan hayati küşkü tolgan ve icadi futbol katlı merikisini birlikte yarattı. Akli özek ornatılgan müsabıkı topudun reper yardımcısı video teknikisi gıçı. Andın milyonluğun top mestanısını toşuyduğun Jongo poizi gıçı. Bu Jongo komandası Amerika istimalçıla akbarat ve soda kanılı terpidin Dünya Longsi futbol müsabıksının teminat zancirdeki kem bolsu bolmaydıgan bir halka dep terplendi. Dünya Longsi futbol müsabıksı nemi üçün Jongo yasımıçılıkıdın ayrılalmaydı? Bu dünya kesip rekabeti de kandak yeni özgürüşlerini eksettirip berdi. Amerika, Kanada, Meksika Dünya Longsi futbol müsabıkası da hükümet taraf işletilgan 3 kat dolkun namlık topka yeniç ulaş kurulması kullanılgan. Hem de işçige hareket seziş özüki ornatılgan. Bu akli futbolun işki kısmı Jongo'nun Jiangsu'da yasılıp, tayyar mesulat Jongo'nun Guangdong'da tamamlangan. Dünya Longsi futbol müsabıkası da kaidigi hılaplık kılış kılmasası boludu. Talaş tartışını besik duruşta emişe pen tekniki vasıtasının paydanış kutuğur geludu. Bunun içi de video koşumç teknikisi ve topçılarının dairden çıkıp ketken ketmigellikini toğır taklit kılalaydıgan video sistemisi Jongo karhanılırdın ayrılalmaydı. Reper top meydanının yenigi berip, videoğa asasen hüküm çıkırışta kördüğün ekran mı Jongo'da yasalgan. Müsabıkı mezgili de Meksikinin her kays asaslık şehirlerde toşulgan top mestanıları 1 milyon adam ketimden eşip ketti. Bunun da asaslıkı Jongo karhanıları şu cayının deniz yüzünün egizliki ve kelimatıgı maskeledigan kılıp yasagan yenik realistik poizgı tayınıldı. Meksika müsabıkı ihtiyacını kandırış için bultur ciddi poiz seti aldı. Jongo karhanıları bir yıl içi de poiz yasaş, tapşuruş ve tengşeşini tamamladı. Bundak Jongo sureti serhil hücumçılarının müsabıkı meydanı da tez süretli yugurışıdın gelişmaydı. Komanda kengaytilgandan keyinki Dünya Longsi futbol müsabıkası netçe milyon müsabıkı boyumi, netçe yüz min meydan saray esleyesi, yani yorutuş, kürstüş, heverleşiş, amallık saklaş, elektir, eşya obroti katarlık, mükemmel kapalet sistemisini mas yürüştürüşki ihtiyaclık boldi. Bunundaki her bir halka Jongo'nun gayet zor yasas sistemisi bilen münasibetlik boldi. New York vakti gezdide Dünya Longsi futbol müsabıksıgı münasibetlik mesulatla seferinin başlanış noktası Jongo zavutu da dep tesvirlendi. Dünya Longsi futbol katlı merikisi, şundakla dünya teminat zanciri iktidarını sınaydıgan sınak. Yakın yılların buyan Jongo yasıgan LED ekranı, yorutuş sistemisi, tok temilleş, tok taksimleş üskünüsü, energiye saklaş üskünüsü, beyhaterlik tekşürüş üskünüsü, haberliş üskünüsü katarlıkla halkaradaki çoğun tenterbiye musabıkılırda bağın sırı köplep namayan boldu. Destlepki hatır boyumu işlep çıkırıştın bugün hükünde yukarı teknikilik halkılış layihesi bilen temilleşkice Jongo yasımıçılıkının çoğun müsabıklığa katmış derecesi bağın sırı çoğunkurlaştı. Garip taratkulları ilgiri daim
Jungo yasımçılığı dünya longkısı futbol müsabıkısı katnışta tenerih evzelliki tayangan deydi. Bugünkü günde tekimi köp halkıra aparatla Jungo yasımçılığının evzelliki de özgürüş bolu vatıdı dep kardı. Angliya pul muameli vakti yazdığının tahlili de Jungo yasımçılığının rekabet küçü tövən tenerihtin kelgen bolmastın belki kesip topi ve mükemmel təminat zəncirdin kəldiyi deyildi. Bir futbol, süni xurum, kauçuk, yip, besiş, qelip, oraş qatarlıq köpxil kəsiblərinin qollışı bilən yasılıp çıxıdı. Bir LED ekranının kəynidə özək, elektronluq detal zapcas, nazuk yasaş, yumşaq detal kontrol qılış qatarlıq sağladı ki, nəcüz təminləş sodgırba. Dünya longkısı futbol müsabıqısı rekabetige haqiqi qatnışıdığını məlum bir xil tavar bolmastın, belki bütün kəsib zənciri. Yaqın qiladın buyan bir qısım xalqıralıq markala təminat zəncirinin köpmən bəlişini sıcil ilgiri sürdü. Əmgə köcümləşkən bir qısım yasımıçılıq halkıları Şərq-Cənubi Asiya qatarlıq rayonlağı yöt gəldi. Amerika, Avrupa mu yasımıçılıqını qaytırıp geliş şuarını tovladı. Lekin kəsbi

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda jidahat bilen izdinuvatkan, izdiniş davamıda alğı ilgirləvatkan radio anlıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özenca. Hörmətli radio anlıqıcılar, biz bugündən başlap, Xi Jinping dövlətini idarə etmiş toğrusu da namlı kitabının 4-cü tomunu anlatınız. Biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 7. ayının 1. günü Jongo Komünistik Partiyası kurulganlıkının 100 yıllıkını tebrikleş yığında kılgan sözünü anlatınız.

Radio anlıqıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 7. ayının 1. günü Jongo Komünistik Partiyası kurulğalıqının 100 yıllıkını təbirkləş yığında kılgan sözünü anladımız.

Esinin barlık azalarının bayramını kızgın tebrikleymen. Bu yerde men partiye ve halkı vakaleten şunu tentenlik çakarlaymen ki, bütün partiye, bütün memleketki her millet halkının ızçıl küreş kılışı arkalık, biz birinci yüzyıllık küreş nişanını işgı aşurup, ken cunha zemini de umumüzlük halkı cemiyet kurup çıkıp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda hal kılıp, sosyalistik zamanı ulaşkan kudretlik devletini umumüzlük kurup çıkıştını ibaret, ikinci yüzyıllık küreş nişanı kırıp, kötü rengi ruh bilen atlandık. Bu, Cunhu milletinin uluğ şan şerifi. Bu, Cunhu halkının uluğ şan şerifi. Bu, Cunhu Komünistik Partiyası'nın uluğ şan şerifi. Yoldaşla, dostla. Cunhu milleti dünyadaki 5000 yıldın artık uzak medenilik tarihi ige uluğ millet bulup, insaniyet medenlikinin terakkiyatı üçün öşmez tökbileğini koşkan. 1840 yıldaki Epyon uruşidin kiyin, Cunhu cemiyeti tedrici yerim müstemlike, yerim feodallık cemiyetke alınıp, devlet arnumuz kilip, halık azap okubet kuşturap, medenilikni çantozan bisip, Cunhu milleti mislisiz azap okubetki duçar boldi. Şunundan başlap, Cunhu milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırış, Cunhu halkı ve Cunhu milletinin en uluğ arzusu bop geldi. Milletni halaketin kutkuzuş için, Cunhu halkı cesaret bilen karşılık körsetti. İradilik zatla terep terepten çokan saldı. Tayping Tengu herkiti. Wushu yilidiki kanun özgertiş. Yihatuan herkiti. Şinhay inkılabi arka arkadın kozgılıp, vatanni kutkuzuşunun türlü layihaları arka arkadın oturup koyuldu. Lekin hemisi mağlubiyet bilen ahırlaştı. Cunhu yeni ideyanın vatanni munkarizlikten kutkuzuş herkitige yetekçilik kılışıga, yeni teşkilatının inkılabi küşlerini uyuşturuşuga ciddi ihtiyaclık idi. Öktabr inkılabının zemberek avazi Cunhu'ga Markizm, Leninizm'ni ilip geldi. Cunhu halkı ve Cunhu milletinin uluğ oygın işi dağımı da Markizm, Leninizm'nin Cunhu işçiler herkiti bilen zış birleşi dağımı da vaziyetinin tekezası bilen Cunhu Komünistik Partiyası dünyaya geldi. Cunhu'da Komünistik Partiyanın meydanı kilişi yeni devir aşkan zor vaka bulup, yakınki zamandın boyanki Cunhu milletinin terakkiyat yönlişi ve musabısını çonkur özgertti. Cunhu halkı ve Cunhu milletinin istihbali ve takdirini çonkur özgertti. Dünyanın terakkiyat yüzünüşü ve endisini çonkur özgertti. Cunhu Komünistik Partiyası dünyaya geliş bilenle Cunhu halkını bahtki eriştiriş, Cunhu milletini güllendirişini özünün esli maksidi ve burç kılıp bekitti. Yüzyıldan bu yan Cunhu Komünistik Partiyası Cunhu halkını iştipaklaştırıp ve yetekleyip ilip bargan barlık küreşle, barlık kurban berişle, barlık icadiyetlerini Cunhu milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırıştın ibaret birli baş temiği yığın çaklaş mümkün. Cunhu milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırış için Cunhu Komünistik Partiyası Cunhu halkını iştipaklaştırıp ve yetekleyip, kan keçip, can kılıp, igilmey, sunmay, yeni demokratik inkılapının uluğ muvaffakiyetini yarattı. Biz şimalgı yürüyüş kılış uğruşu, yer inkılabi uğruşu, Japon tacavuzçılığı karşı duruş uğruşu, azatlık uğruşunu baştan keçirip, korallık inkılap arkalık, korallık eksi inkılap karşı durup, cihangirlik, feodalizm, bürokrat kapitalizmden ibaret üç çoğun tağını avdurup taşlap, halık öz işigi özü iyi buluduğun Cunhu halık cumhuriyetini kurup, milletinin müstakillikki, halkının azatlıkını işgaşırdık. Yeni demokratik inkılapının galbisi

Konu Jongo'nun yerim müstemlike, yerim feodallık cemiyet tarihiga teltüküz hatim birip, Konu Jongo'nun kumdek çeçilango vezitige teltüküz hatim birip, küçük devletle Jongo'u zorlap tangan tansız şertnamile ve Jangırla'nın Jongo'daki barlık imtiyazlarını teltüküz bikar kılıp, Jongho milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırış için tüp icdimai şarait hazırıldı. Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo halkı batırlık ve kayserlik bilen küreş kılış arkalık dünyaya şunu tentenlik cakarıldı ki, Jongo halkı ordun desturdi. Jongho milletini halıgançı talan taraş kılıdıgan, boza kılıdıgan devir kelmezki ketti. Jongho milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırış için Jongo Komünistik Partiyası Jongo halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, öz küçüge tayinip iş görüp, casaret bilen kudret tepişki bel bağlap, sosyalistik inkılap ve kuruluşunun uluğ muhabbetini yarattı. Biz sosyalistik inkılap elip berip, Jongo'da neçe min yıl davam kılgan feodallık ekspolatasiya kılış ve izish tüzümünü yoktup, sosyalistik asasi tüzümünü orıntıp, sosyalistik kuruluşunu algı sılzitip, cahangirlik, zomigerliknin ağdırmıçılıkı, buzgunçılıkı ve korallık iğva gerçiliki üstüdün galip gelip, Jongho milletinin tarıktın boyanki en ken, hem çonkur icdamayı özgürüşünü emelge aşırıp, şerhtikin namırat, kalak ve ağalız köp çoğun devletinin sosyalizm cemiyeti kırıp çoğun kadem bilen ilgirleşidek uluğ halkışına emelge aşırıp, Jongho milletinin uluğ gülünüşüne emelge aşırış için tüp siyasi aldıngı şart hazırıldık ve tüzüm asası saldık. Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo halkı batırlık ve kayserlik bilen küreş kılış arkalık dünyaya şunu tentenlik cakarıldı ki, Jongo halkı konu dünyanı bozup taşlaşka mahir bulupla kalmay, yeni dünya kuruşkuma mahir. Sosyalizmla Jongo'nu kutkuz alaydı. Sosyalizmla Jongo'nu terakki kıldır alaydı. Jongho milletinin uluğ gülünüşüne emelge aşırış için, Jongo Komünistik Partiyası Jongo halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, ideyada azat bulup, casaret bilen ilgirleb, İslahat içi bitiş ve sosyalistik zamanivilaştırış kuruluşunun uluğ muvaffakiyetini yarattı. Biz yeni Jongo kurulgandın boyanki partiya tarihi da çoğunkur ehmiyetki ige uluğ buruluşunu işga aşırıp, partiyanın sosyalizmin deslepki baskıçıdaki asasi luşanını bekitip, ıslahat içi bitişini katti tevrenmeyi algı sılcitip, her tereptin kelgen havup katar hırslanı yenip, Jongo'ça sosyalizmini berpa kılıp, onun da çıntırıp, onu koğdap ve ravajlandırıp, yüksek merkezleşken pılallık ilgilik tüzülmesinin hayati küşkü tolgan sosyalistik bazar ilgiliki tüzülmesi ötüş. Bekinme, yerim bekinme halettin, her tereplimi içi ütülgen haletki ötüştek tarihi buruluşunu işgı aşırıp, işlep çıkış küşleri nispeten kala halettin, İktisat umumi miktarı cihette dünya boyunca ikinci orungu ötüştek tarihi bölüşünü işgı aşırıp, halk turmuşu da kiyiş, toyuş yeterlik olmazlıktan umumi cihettin hallık seviyeye yetiş. Umumüzlük hallık seviyeye atınıştek tarihi halkışını işgı aşırıp, Jongho milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırışını yeni hayati küşkü tolgan tüzülme kapalıtı ve tez terakki kılıdığan maddi şarait bilen temilledik. Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo halkı batırlık ve kayserlik bilen küreş kılış arkalık dünyaya şunu tentenlik cakarıldı ki, ıslahat içi bitiş zamanımızdaki Jongo'nun istihbali ve takdirini belgeleydiğen aşkışlık tedbir. Jongo çoğun kadem bilen devirge yetişi aldı. Jongho milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırış için Jongo Komünistik Partiyası Jongo halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, özgü işinip ve özünü kudret

taptırıp, doğrularını saklap, yenilik yartıp, uluk kreş, uluk kuruluş, uluk iş, uluk arzunu bir tutaş ilgilep, yeni devir Jongoça sosyalizminin uluk muhabbetini yarattı. Partiya 18. kurultaydan bu yan, Jongoça sosyalizm yeni devirge kirdi. Biz partiyanın umumüzlük rehberlikini çıntırıp ve onu küçeytip, 5'nin bir gavda kiliş umumi oğrulaştırmasını bir tutaş algı sılcıtıp, 4 umumüzlük strategiyelik oğrulaştırmasını mas algı sılcıtıp, Jongoça sosyalizm tüzümü de çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, devlet idari kiliş sistemisi ve idari kiliş iktidarının zamanevilişini algı sılcıtıp, partiyanı kaydı nizam boyunca idari kiliş çıntırıp, partiya içinde bir kadar mükemmel bulgan nizam sistemisini şekillendirip, bir katar eğir, zor hevp katar hırslanı yenip, birinci yüzyıllık küreş nişanını işgaşırıp, ikinci yüzyıllık küreş nişanını işgaşırışının strategiyelik oğrulaştırmasını aydınlaştırıp, partiya ve devlet işleri de tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltirip, tarihi özgürlüklerini hasıl kılıp, Jonghua milletinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırışını, texımı mükemmel tüzüm kapalıdı, texımı puxta maddi asas, texımı təşəbbüskar mənivi küşki iyi qıldıq. Jonghu Komünistik Partiyası və Jonghu xalqı, baturanı və qaysıranı küreşleri arqılıq dünya qışını təntənlik cakarıldı ki, Jonghua milleti orındın dəsturuş, beyiştin kudret tepişki ötüştək, Uluq halkışını kütüb aldı. Jonghua milletinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırış, arqığı yandırğılı bomaydıgan tarixi musabige qədəm qoydı. 100 yıldan buyan, Jonghu Komünistik Partiyası Jonghu xalqını iştipaqlaşdırıp və yetəkləb, ən uluq istek üçün qılğaşqa mərtlə can pida. Yeni bir dünya yarattı, mislisiz cürət bilən deydigan qorxmas cəsarət bilən Jonghua milletinin neçe min yıllık tarihideki en şallık tarihi dastanını pütti. Yüz yıl mabeyinde içilgan uluğ yol, yartılgan uluğ iş, kolgu keltürülgen uluğ muhabbiyetle Jonghua milletinin terakya tarihi sahipsiye, insaniyet medenlikinin terakya tarihi sahipsiye mukarrer pütülgüsü. Yoldaşla, dostla, 100 yıl ilgiri Jonghu Komünistik Partiyası'nın peşivaları Jonghu Komünistik Partiyası'nı kurup, hakikati çıntırış, gayini katti saklaş, esli maksatını emliyeti körüstüş, buruşunu zimmegi iliş, kurban beriştin korukmaslık, baturluk bilen küreş kılış, partiyaga sadık buluş, halkının ümidini yerde koymaslıktan ibaret, uluq partiya kuruş royunu şekillendirdi. Bu, Jonghu Komünistik Partiyası'nın mənivi mənbəsi. 100 yıldan buyan, Jonghu Komünistik Partiyası uluq partiya kuruş royunu əvc aldırıp, uzaq müddətli küreş davamıda Jonghu Komünistlerinin mənivi şəcərisini bərpa qılıp, roşen siyasi pəzilətini tavlap çıxdı. Tarıq toxtamay ilgirləydi. Ruh, evlat mı evlat davamlışıdı. Biz şereplik en-enini davamlıq evc aldırıp, kızıl tomurunu davamlaştırıp, uluq partiya kuruş royuğu mängü varıslı kılışımız ve onu mängü ken evc aldırışımız gerek. Yoldaşla, dostla, 100 yıldan buyan biz kolu keltürgen barlıq muhabbiyetle Jonghu komünistleri Jonghu xalqı, Jonghua milletinin iştipaqlaşıp küreş kılgalıqının neticesi. Yoldaş Mao Zedong, yoldaş Deng Xiaoping, yoldaş Jiang Zemin, yoldaş Hu Jintao asaslıq vekillikideki Jonghu komünistleri, Jonghua milletinin uluq gülünüş üçün tarix sahibisini çaqnaptırdıgan uluq tökbilerini yarattı. Biz ulağa Ali ihtiram bildirimiz. Muş peyde biz Jonghu'nun inqilabi
kurulishi va islohoti uchun Jongo Kommunistik Partiyasini qurish, mustahkamlash va taraqqiy qildirish uchun muhim zo'r to'kib qo'shgan yo'ldosh Mao Zedong, Zhou Enlai, Liu Shaoqi, Zhu De, Deng Xiaoping, Chen Yun qatorliq peshqadam inqilobchilarni chonqur yod etamiz. Yangi Jongo'ni qurish, qo'g'dash va gullandirish uchun baturlar qurbon bo'lgan inqilobiy qurbonlarni chonqur yod etamiz. Islohot ichib etish va sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishi uchun baturlar jon pido qilgan inqilobiy qurbonlarni chonqur yod etamiz. Yaqinqi zamondan buyon millatning mustaqilligi va xalqning ozodligi uchun qaysirani kurash qilgan barliq irodlik zotlarni cho'nqur yod etamiz. Ularning vatan va millat uchun ko'rsatgan ulug' to'kpilari tarix sahifasiga mangu putuladi. Ularning oliy janob ro'yi xalq qalbida mangu saqlanadi. Xalq tarixning yaratuvchisi. Haqiqiy qahramon. Men partiya markaziy komiteti vakolatan butun mamlakatdagi keng ishchilar, dehqonlar, ziyolilarga, demokratik partiya guruhlar va partiyasiz guruhsiz zotlar, xalq tashkilotlari, har sohadagi vatanparvar zotlarga, xalq ozodlik armiyasining komandir jangchilari, qoralliq soqchi qismining ofitser askarlari, Gong'an kadr soqchilari va o't o'chirish qutquzish qo'shonidagi komandir jangchilarga, barliq sotsialistik amgakchilarga, birlik sapning keng a'zolariga oliy ehtirom bildiraman. Shangang alayda ma'muriy rayondagi qarindoshlar, Omin alayda ma'muriy rayondagi qarindoshlar va tayvanlik qarindoshlar, shuningdek keng Chaomin qarindoshlarga samimiy salom yo'llayman. Jongo xalqi bilan do'stona o'tgan Jongoning inqilob, qurilish, islohot ishlariga ko'ngil bo'lgan va madad bergan har qaysi davlat xalqiga va do'stlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Yo'ldoshlar, do'stlar. Asl maqsadni ko'ngilga pukish oson, boshdan oxir saqlash qiyin. Tarixni aynaq qilganda Gönlüş bilen haraplışının sebebini bilgülü buludu. Biz tarih arkalık riyallıkını yoğurtup, kelgüsüge nezer silip, Jongo Komünistik Partiyası'nın yüzyıllık küreş musabısıdın ilgiri nemişki muhabbet kazınalı halkımızını inik görüp, kelgüsüde kanda kılganda davamlık muhabbet kazınalıydı halkımızını aydınlaştırıp, şu arkalık yeni musabıda tekimu katti, tekimu anlık alda Əsli məqsəd və buruşnə əsli çın saxlışımız, güzəl kəlgüsünü yartışımız gərək. Tarixini əynə qılıb, kəlgüsünü yartışda Jongo Kommunistik Partiyasının küşlük rəhbərlikə də çın turuş şərt. Jongo'nun işlərini yaxş qılışının aşkıçı partiyədə. Jongho millətinin yəqinqi zamandın boyanqı 180 nəticillik tarixi. Jongo Kommunistik Partiyası kurulgandan boyanki 100 yıllık tarık. Jongho Xalq Cumhuriyeti kurulgandan boyanki 70 neç yıllık tarık şunu toluq ispatladı ki, Jongo Kommunistik Partiyası bolmasa, yeni Jongo bolmaydı. Jongho milletinin uluq gülünüşü bolmaydı. Tarık ve Xalq Jongo Kommunistik Partiyası'nı talladı. Jongo Kommunistik Partiyasining rahbarligi Jongocha sotsializmning eng muvaffaqiyatlik alohidligi. Jongocha sotsializm tuzumining eng chong afzalligi. Partiya va davlatning tub asosiy va jon tomiri. U butun mamlakatdagi har millat xalqining manfaatiga va taqdiriga munosabatlik. Yangi safarda Biz partiyanın umumüzlük rəhbərlikini çıntırıb,
партияның рахбарлыгыны үзліксіз мүкеммәлләштіріп,

Programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul muhariri Adil Ablet, Nozgül İmir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tövendik dola, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yangıca məzmunları bilan huzurunlarga yetib keldik. Programımızı avvalgıdak yaqtırıb anlaydığanlarga işinimiz. Mən riyasatçı dostanlar Şeringül Toxtay. Bugün programımızga yana qandaq titimliq məzmunlar orınlaşdırılgandı. Bula qızıqsanlar, deyiqtanlar, davamlıq bizdə bolsun.

Gerçi aralıkta Rufina'nın turmuşu da azraq egiz pəslik bolğan taqdırdı mı? Yenni şu nannanın yardım bilen barlıq işler öz jayğı düşüp turmuşu normallıqı qaytdı. Ula ani şundaq bir-birinin xoşallıqı və qayğısığı tən həmdəmdi bulup Beycan'daki günlerini davamlaştırıp atatdı. Gerçi her işkilisinin Beycan'dan ayrılıp başka jaylağı bardığan talışı bolsa mı? Ama ula bir-birge qiyamıq aşkıla izcil bir şəhərdi yaşap gelip atatdı. Ondaqtı ula bu şəhərde yani kandak işlağı yolu kıdığandı. Ulanın kengi günleri kandak bola. Bula kızıqsınız, dektanız dağımlıq Ätki Radio Jurnu programımız oranlaştırılığın Meryemgül Obul Qasım'nın Alran Şepak namlıq povustının devamı da bolsın.

0: işini ahırlaştırmakçı boğanda, kandak kılıp tabi kopal bulmağın bahanelerini körüstü iştigendi. İkincisi, aldın kilişip koymağın ya ki uxturup koymağın telefon kegende, biz kılç tayarlıksız boğaşkı nemiklarımızı bilemey kalımız. Tuyuqsız sayırgan telefon konğurtay xudu tuyuqsız aptomobil yoludun, piyadla yolu büsüp kirgen, kontrolüqini yoqatkan aptomobil qoxşaydı. Çoğmenideki örük meğzi yadrosi közünü jümüp aşkıca, xatarlik signalını kubul kılıp, korkuş kaypiyatını tez kuzgutup, sezimcalıq sistemisini dərhal kuzgutup, bədənni yoşurun təhditke taqabıl duruşku toluq tayarlı kıldırdı. Fakat uçur peşan yapırqi postla kaltigi yetküzülüp, katlamı-katlam analiz kılıngandın kiyin, təhditini çıkırıp taşlıqandıla çoğmena və bədən andın can kılış ya ki keçiştək sezimcalıq kalıtıdın asta-asta soğukkan və salmaq bulup, kaytıdın özünü erken tutuş və öz bitiriş əndisige kralıydı. Kudu tüyüksüz süratini tezletip jügürgendin ki iki yürek soğuşunun əstige kilişigi vaxt ketkenigi oxşaş, çoğmena təhditini bir karkılış köküm kılgan tağdırdı mu? Bizden çoğmena və bədənimiz bir az vaxt dinkin andın can kılış ya ki keçiştin özünü erken tutuş və öz bitirişki özgərtdi. Tədqiqatlardan ispatlanışca kişiler özünü erken tutuş və öz bitiriş altıda turğanda ictimai alaqı maharti yuxarı kötürülüb, besim dərəcisi tövəlləydikən. Şuna telefondan korkuduğan kişiler üçün etkanda telefon sayırganda bədini və çoğmenin siyahiş başlıqıcə can kılış ya ki keçiştək sezimcalıq altıgı kırıp qalıdı. Bu vaqtta əgər yengillik bilən telefonlasa, adətta ictimai alaqı və işbadlaşkı mahir boğan kişilerin mu çoğmenisi qısılıb qilib, paranlışı çəriyanda ağızı kəgəni cöylüydüğən bob kilişi. Ya ki müdafiye kılış en güçlük bulup, pasif karşılaşılgan bu kılışı mümkün. Şu an navada sizge deyişkanda kuruya tayarlık bulmağın vaqtta telefon kep kalsa, aval telefonu anmayısına baksanız mı boludu?
1: Adaş, ayeti bağcığı verip 10 kilometre yürüp gelemduk.
2: Vay buludu, acem yakşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz düşündük, adaş hazır bili çinikimizde biz düşündüğüm bulduk bana.
3: Ha, yeni bir ketim oynamduk. Eskişe, hey top oynayımız. İlgiriye tor oyundu besleştik. Hazır çenik işte besleşimiz. Tah çok sıyanı bir ağız gayret kılsam da çıkı diken mi? İlgiriye birkaçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tak çıkı mı? Salametli giyen bağın sırı yakşı yok git pardon.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət bir əylik.

Jiyani öymülükke varislik kıldı. Hammisi öymakansız kalamdu. Sot mahkemesi yakında oltırış hukuki tesis kılış arkalık varislik kılış kıyın meselesini hal kıldı. Öymülük ailenin yadroluk mülkü bulu süpüte bilen evlat atlap varislik kılış deryanı da asalla hukuk tevalliki, menfaat taksimati, yaşanganda kütünüp oltırış katarlık köpkıl ziddiyatlar kelip çıkıdı. Ananevi öymülükke varislik kılış endisi de öymülük hukukunun özgürüşü hemişe oltırış hukuk menfaatinin talanışıga ergişip, öymülük hukuki bulup durduğun cay bulmaslık, turalgusu bulup kapaletke iyi bulmaslık tek onaysız vaziyet kelip çıkıdı. Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayonluk Xalq sot mahkemesi oltırış hukuki tüzümünü tətbiqlap, bir vəzifə

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı. Çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgusu. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Darslar programımız qaytib keldik. Bir yosh yigit muallimdan shundoq maslahat so'rabdi. Men bu yil 20 yoshga kirdim. Mening tunji xizmatim kitobxonada praktikant bo'lishdi. Lekin mencha buning hech qanday ahamiyati yo'q. Kelgusimdan so'z etishga majburat qilolmayman. Men ozroq taklif bergan bo'lsangiz. Uchoqda muallim shundoq debdi. 20 yoshda nima ish qilish kerak? 20 yaşta elbette okuştun sırt, işlep ancı mınca okuş pulunu tepiş gerek. Ben 20 yaşımda bir kahvehanede işlettim. Bunun ahmiyeti var mı? Elbette var. Özünüz onun mena ata kılışınız gerek. Tamakhanede kaçıyışının ahmiyeti var mı? Elbette var.

بیادن. اجیبا پکت چونشلان قصلا اونو اهمیت با بولم دو. سیز اهمیت با نرسلان اویلا پیتالیگن چاگدا حیاتنگز ما آخرلشد. بو تغرلوک اویلنب اولترشنگزدن ما هاشت کنماید. اوکتوکچی بیدن اوکوگوچنان مانا بو قیمتلیک دیالوگودن شونی ایس قلالایمز کی باشتن کچرگلرمزنن قیمتی و اهمیتنی turmuş bizge bermeydi, belki özümüz tepekkür kılıp oylap yedimiz. Hayatlık plan bilen pütmeydi, belki bir kadem, bir kademdin estağidilik bilen besilgan kademlerden teşkil tapıdı. Demek, arzularımız aldı da köpinci vakıttan muhim boğunu netice emez, belki yes duyuyor. Yani şu ceryan baştan keçirgen keçirmiş. Elbette kımmetlik yes duyguğunu biz bulgu setip alamayız. Ama baştan keçiriş arkalık kımmetlik tecrübeye girişimiz. Barcı dostlarımızla muvaffakiyetinin yar buluşunu, güzel küllerinin yar buluşunu ümit kılırız. Genemizse güzel nakşılarımız hazırki keyfiyatı olan için.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Goyen Akbarat İşxanısı yakında Akbarat ilan kılış yığını açtı. Qatnaş Transport Ministerliğinin sağlık məlumatını ayan buluşca, 2025-ci dövdümüzün su yolu yük obrot mıhtarı 15 trilyon tonlu kilometreğe yakılışıp, universal qatnaş transport sistemizde ilgiligen nisbeti 20'den aşkın. Hazır dövdümüzün bu xaydiyinizi, Changjiang deltisi, Guangdong Shangang avmından ibarat 3 çoğun dünyavi port topi asas cəttin pütti. Dövdümüzün xalqara deniz transport mıhtarı dünya deniz transport mıhtarının üçtün birini iyiləydi. 2025-ci portının mal kırgüzüş çıxırış mıhtarı 18 milyard 300 milyon tonna. Yük sandıq kırgüzüş çıxırış mıhtarı 354 milyon ölçəmlik sandıqı yetib, dünya boyunca birinci orunda mıqım turdi. Dünya boyunca mal kırgüzüş çıxırış mıhtarı aldıngı 10 port içində Cungu 8-ni iyiləydi. Yük sandıq kırgızış çıxırış mıhtarı aldıngı 10 port içində Cungu 6-ni iyiləydi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Tanjan Kusu Ambarayoni ve Yokur yakındaki asaslıq su bulğumuzun koyup berişini kontrol kılış ölçümü yakında ilan kılındı. Bu dövdümüzde dövlet ölçümü şekilde oturuğu koyulgan Tunci Derya Vadisi tipideki bulğumu koyup beriş ölçümü. Yeni ölçemde şehir bazarlardaki paskını sonu merkezleştirip bir tep kılış əslerlerinin bulğumu koyup beriş çekini çiğnetiş. Dairlik bulğunuşunu başkuruş tezgirleştiki kemtüklükni toluqlaş qatarlıqla arqılıq Cənubnun suyunu şimalığa başlaş, otrilimiya quruluşunun su mənbəsi bir xətərləki tüzüm kapalıdığı iyi qalındı.

Üçə yoldakı kesərlik özgürüşü, əzim qılış, sömürüşki təsir yetkilişi, şunaqla ast xarakterlik sərbiyyatını kəldürüb çıxırışı mümkün. Bulub mu, qorsaq bir yaran buluş bilən çoğun tərət özgürüş, qan azlıq, mağdur sözünüş, iştahısı tutuluş qatarlıq olamətlə birlə vaqtı körlügəndə çoxum tezdən kəsbi doktorlağı körüstüş gerek. Üçəy sağlamlıqını qoğdaşda bu üç işini qılışdı çıng turuş gerek. Yanlıyo munulanı bildirdi. Tüz üçəy rakının aldığını ilişdə pəqət bir xil yeməklik ya ki məlum bir xil saxtını saqlaş usulığını taynışqı bulmaydı. Həqiqi önümlük usul sağlam yemək işmək, qanuniyyətlik hərəkət və ölçəmlik təkşürüşünü birləşdürüşdən ibarət. Birinci, maysızraq yeyiş. Üçəyinin jükünü yenikildiş gerek. Gündelik yemek işmekte eğir may, eğir tuz, mayrı pişiriş, kavap kılış, tuzlaş ve ziyade açık gıdıklıkçı yemeklerini istimal kılışını azaytış. Uzak müddet kecilik tamak yiyiş ve ziyade köp yiyebilişten sakılınış gerek. Yeni köktat, meyve çive, danlık sıra et, porça katarlık yemekli talası mol boğan yemeklerini muhabbık köp etiş gerek. Yemekli talası üçeyinin lömüldüşünü ilgiri sürüp tereddülü şaltını yakşılaydı. Şundakla, üçeyinin mikro ekologiyasının qoğdaşqımı paydalıq. Adette yana kanuniyetlik su içişke dikkat kılış. Uzun müddet su içiş yeterlik bulmasılıq sebepidin, çoğun tərətinin binormalışıp getişinin aldığını iliş gerek. İkinci, uzak olduruş üçeyinin sürat asıl dış konuqsıq aynıp kalmasın. Uzak müddet olduruğanda üçeyinin dömüldüşü astılıp, simizlik, metabolizm normalsızlıqı qatarlıq meseleler koşulup kilidu. Adetki kişiler her hafta da az digende 150 minut otur halsıcılıqdaki oksigenlik hareket kılış tavsiye yakılınıdı. Meselen, tez miniş, astı yügürüş, velisipit miniş, su üzüş qatarlıqla. Adette hizmet ya ki ögünüşte uzun oldurganda her saatte orundan durup 5-10 minut hareket kılışını tavsiye yakılımız. Adi haletki piyade miniş, pey sözüş qatarlıqla ızcıl oldurgandan yaxşı. Üçüncü, yeşiği yetkende tekşürüş. Xatarlı kişiler topunu teximi boldur tekşürüş gerek. Nurgun boğmaq tüz üçey raki, üçey muncaq göçtün tədirci tərəqi qip gəygen. Eğer raki özgürüştün burun muncaq göçtünü bayqı qılı və bir tərəp qılı bolsa, xatarını teximi boldur tosuş fırsatı boludu. Adetki xatarlı kişiler topu 45 yaşdın başlap tüz üçey rakini tekşürüşki əhmiyyət berişi gerek. Tüz üçey raki cəmə tarixi. İrsiyet karakterlik ösme yığındı keserlik olamadı qatarlıq xatır yukarı kişiler topunu tekşürüş işini münasip olduğu sürüş gerek. Üçey muncaq köşü bayqalgan kişiler topuğu nisbeten kesip elvesila hem iş pütüdü dəb qarmasıq gerek. Muncaq köşünün çoğun kiçikliği, sani, patologiyelik tipi oxşaş bulmaydı. Kiyinki qaytı tekşürüş arlıqımı oxşaş bulmaydı. Şuna doktorun kürsətmisi bu yece karallik alda üçey aynigini tekşürtüp keserlik özgürüşünün kayıt kozgılışı, ya ki tərəqi kılıştın sakılınış gerek.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılı. Bir yöngesi itibağılı buladığan dostlar çemberkedeki bayla turmuşu aşkarlandı. Muhbirimiz Abdıxalıq Ahmet bu axtı xəbər berdi.
1: Siz ictimai Allah yumuşak detallarını körü atkanda dostlar çemberkedeki ya ki şu yerlerge çıxırılgan, başkalarının turmuş əmeli əhvalını görsətken ərxil körünüşlərgi məttum bulup kaldınız mı? Eyran kaldınız mı? Ular görsətken dünyanın arkaç yayları bargan sayahatları, karlıq tağdı piyadı mangalları, Eşemetlik Abdümbüller olan erkel oynağı atkalları, erkel nefis keşlik ziyafetler. Kudde bu yerde hemme adem başkalarının evzini keltirdiğen bir hal alaydı, bay bay aşa turmuş geçirip atkandek. Albuki, karmakka hakiki göründüğen bu erkel suretler, filmler, bunların hakiki turmuş hatırsız olmazdın, belki pul hacilep sitip olgan, erkel film materyallardın kelgen buluşu mümkün. Mal sitiveleş ve nimkeş boyumlar soğudu supsu da, Bir türküm sodgarlar her kaysı caylarının menzirleri, her kıl tenerket esnaları, görünüşleri, şunakla her kıl alaydı turmuş materyalları katarlık, emli ehvallar kokşaydıgan suretlerini, filmlerini aşkı arası iti atıdı. Hatta görünüş yüzüge, məxsus muşkul mülazimet bilen təminleyimiz, buyurduk muşnak görünüş işlep birimiz diyende ilan sözlerini kılıp atıdı. Bunların içi de isil abdumbullarını icar giliş görünüşleri, Ömek teşkilleb sayahat kiyimlerine edip denizgi çıkış görünüşleri degendek, kişilerge atalmış bay ya ki mafkat kazandıgan zatlarının obrazını yaratıp beridigan mezmunlardan özgeli degen. Bundakta bu suretler zatı kayerden gelgen. Bularının hemisi müstakil suret gelişinin kanunluk ham materyalı mı ya ki başkalarının aşkarı suret filmlerini yötkep işlet geldik mi? Ya ki sodgerler köngül koyup pilallap türkümlep tızıp çıkan, kesten yasap tartkan suretler mi? Harmak hakiki görüngen her bir parça süratdiki muhabbetler, toykılgan görünüşler, hizmet izleyen görünüşler, hatta soğudu söhbetleri dostlar çember gitki yak Allah torbikdiki özra poetçidan yol ketik aylanganda, biz ekranın o terapiden rast yalgalıgını kandak paraklendirimiz, bunun arkası yana kandak kanuni xeyb xeter ve işenç krizisi yoşurungan. Mal sitveleş yumuşak detalları ve yaki nimkeş soğudu supularını izleyen cihimizde, nurgun dükkallarda, Dostlar çembergedeki emli ehval suretlerini satımız degen ilanlarını görgülü buludu. Bunların bahasının bir yönden 800 yön işgeliğini baykaysız. Sodigerler tavarlar tepsilat bitige, dostlar çembergedeki resim seplep berimiz. İcdimai alak taratkuları ışıltışkı buludu degendek belgelerini koygan bulup, satkan suretler bir dek tor deskisi arkalık tapşırıldı degen. Bu tor deskilerde olunuşta devlet içi ve sırtından sayahat menzereleri, mal sit olgan görünüşler, mezlik taam ve aşkanlardaki erkıl tartılgan görünüşler bar bulup. Bu hıl kündülük turmuş suretleri hem de yaki kişilerinin golüp top oynayan suretleri, alaydı meydanlarda kartı iliş katarlık tenerket türlerini kılgan emli ehvallardaki suretlerine özgü algallıkını baykaymış. Bu görünüşler intayın tabi ihtiyari tartılgan dek bulup, karamakı icdimai alakı taratkılarda uçuraydıgan kündülük hem behrilmiş bilen hiç kandak berk yok. Ondakta bu suretler özgü has suret gelindigan kanunluk ham materyal mı, ya ki sodgerler sitip olgan retlep koygan suret ambarı mı? Veya ki kanunsuz ilgilenilen başkalarının uçurları mı? Emeli ehval suretini seti olgan istimalçılar, suretler icdimai Allah taratları diyor ki epkilen genem kanunsuz seti olgan buluşu mümkün dem kumallanmakta. Yani bazı istimalçılar sayahat kılgan künü hava yakşı bulma açığa, şunluğu münasbetlik emeli ehval filmlerini, suretlerini seti olup, dostlar çemberkeyi toluklap yollaşını yakşı görüdü. Yollagan diken surette esli aptorunun icdimai Allah supsudu ki, Su basmış barlığını baykıgan çıgıda, özünden pul kajlap yüzünü tökkeligini baykaydı. İstimalçılarının bayanı asasen,

Hürmetli radyo alıcılar, 2026 yıllık Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Longsi futbol müsabıksının şallaş müsabıksı keskin ilip berli vadudu. Cungu Erle futbol komandası bu ketimki müsabıkıya katnış almağın bolsa mı, lekin dünya bu içe aldın Katar'da turduğan mesulat ve teknik layihasidin terkip tapkan Cungu komandası Dünya Longsi futbol müsabıksı de kaltıs netice yarattı. Yeni bir noktadan karganda futbol müsabıkı meydanı da canlanıp, Cungo tekniksi ve Cungo kespi perde arkası da küş koşup, bir meydan hayati küşkü tolgan ve icadi futbol kattı merikisini birlikte yarattı. Ekli özek ornatılgan müsabıkı topudun reper yardımcısı video tekniksi gıçı. Andın milyonluğun top mestanı

0: Qadimdin hozirgacha jongoliqlar an qadrlaydigan fazilat olijanoblik.
1: Olijanoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
0: Olijanoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar olijanoblardir.
1: Olijanoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar olijanoblardir.
0: Ali janabla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali janabladır.
1: Ali janablanın nəzərdə irisi kəng buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali janabladır.
0: Ali janabla ətrafımızdaki ülgü bulalaydı qan adətki kişilədir. Ali janabla qatardı turuş, Ali janablağı toğırlınış, kəmtər Ali janabladın buluş, Jongoliqlarning ro'yi intilishidir. Kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qotdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәрясының суы бепаян итизланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканы ялғыз чала алайды. Симфония өмігі орылған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы Şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda icdihat bilen izdinuvatkan, izdiniş davamıda alğı ilgirləvatkan radio anlıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özenca. Hörmətlik radio anlıqıcılar. Biz bugündən başlap, Xi Jinping dövlətini idarə qilish toğrusida namlı kitabının 4-cü tomunu anlıqımız. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 7 ayının 1 günü Jongo Komünistik Partiyası kurulganlıkının 100 yıllıkını tebrikleş yığında kılgan sözünü aldığımız.

Yoldaşla, dostla. Bugün Jongko Komünistik Partiyesi tarihideki, Jongho Milleti tarihideki intayin muhim hem tentenlik bir gün. Biz bu yerde dağdoğuluk yığılış ötküzüp, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkı bilen birlikte Jongko Komünistik Partiyesi kurulgalıkının 100 yıllıkını tebrikleyip, Jongko Komünistik Partiyesi'nin 100 yıllık şallık küreş musabısını əsləb, Jongho milletinin ulu gülünüşünün parlak istihbalığı nəzər salmaqdımız. Aldı bilən, mən partiya mərkəzi komitetiği vakalıdan Jongko Komünistik Partiyesinin barlıq əzalarının bayramını qızğın təbrikləyimən. Bu yerdə mən partiya və xalqı vakalıdan şunu təntənlik çakarlayman ki, bütün partiya, bütün memleketki her millet halkının ızçıl küreş kılışı arkalık, biz birinci yüzyıllık küreş nişanını işe aşırıp, Kang Jongho zemini de umumüzlük halkı cemiyet kurup çıkıp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda hal kılıp, sosyalistik zamani ulaşkan kudretlik devletini umumüzlük kurup çıkıştını ibaret, ikinci yüzyıllık küreş nişanı kırıp, kötü rengi ruh bilen atlandık. Bu, Jongho milletinin uluq şan şerifi. Bu, Jongho halkının uluq şan şerifi. Bu, Jongho Komünistik Partiyasının uluq şan şerifi. Yoldaşla, dostla. Jongho milleti dünyadaki 5000 yıldın artık uzak medenilik tarihi ige uluq millet bulup, insaniyet medenlikinin terakkiyatı üçün öşmez tökbilerini koşkan. 1840 yıldaki Epyon uruşidin kiyin, Jongho cemiyeti tedrici yerim müstemlike, yerim feodallık cemiyetke aylinip, devlet arnumuz kilip, halık azap okubet kuşturap, medenilikni çantozan bisip, Jongho milleti mislisiz azap okubetki duçar boldi. Şunundan başlap, Jongho milletinin uluq gülünüşünü əməlge aşırış, Jongho halkı ve Jongho milletinin en uluq arzusu bop geldi. Milletni halaketin kutkuzuş üçün Jongho halkı cesaret bilen karşılık körsetti. İradilik zatla terep terepten çokan saldı. Taiping Tiengo herkiti, Wushu yilidiki kanun özgertiş, Yixatuan herkiti, Çinxay inkılabi arka-arkıdın kozgılıp, Vətən qutquzuşunun türlü layihələri arqa-arqadan oturuq qoyuldu. Lekin hamısı məğlubiyyət bilən axırlaşdı. Jongho yeni ideyanın vətənni münqərizlikdən qutquzuş hərəkətinə yetəkçilik qilishiga, yeni təşkilatın inqilabi küçlərini uyuşturuşiga ciddi ehtiyaclıq idi. Oktyabr inqilabının zəmbirək avazı Jongho'ga Markizm, Leninizmni ilip geldi. Jongho halkı ve Jongho milletinin uluq oyğınışı dağımı da Markizm, Leninizmnin Jongho işçilə hərkiti bilen zışbirlişi dağımı da vəziyyətnin təqəzası bilen Jongho Komünistik Partiyası dünyaya geldi. Jongho'da Komünistik Partiyanın meydanğı kilişi yeni dəvir aşqan zor vəqə bolup, yıqınqı zamandın boyanqı Jongho milletinin terakkiyat yönünüşü ve musabısını çoğunkur özgertti. Jongho halkı ve Jongho milletinin istihbali ve təqdirini çoğunkur özgertti. Dünyanın terakkiyat yüzünüşü ve endisini çoğunkur özgertti. Jongho Komünistik Partiyası dünyaya geliş bilenle Jongho halkını bəxtki eriştiriş, Jongho milletini güllendirişini özünün əsli məqsidi ve burç kılıp bekitti. 100 yıldan bu yan Jongho

Biz şimalga yürüyüş kılış uruşu, yer inkılabi uruşu, Yapon tacavuzçılığı karşı duruş uruşu, azatlık uruşunu baştan keçirip, korallık inkılap arkalık, korallık eksi inkılap karşı durup, cihangirlik, feodalizm, bürokrat kapitalizmden ibaret üç çoğun tağını aldırıp taşlap, halık öz işigi özü iyi boludugan, Cumhur Halk Cumhuriyeti'ni kurup, milletnin müstakilliği, halkının azatlıkını işe aşırdık. Yeni demokratik inkılapının galibisi, Konu Cungo'nun yerim müstemlike, yerim feodallık cemiyet tarihiga tel tüküz hatim berip, Konu Cungo'nun kumdek çeçilangu vezitige tel tüküz hatim berip, küçlük devletle Cungo'u zorlap tangan tansız şertnamile ve cangırlarının Cungo'daki barlık imtiyazlarını tel tüküs bikar kılıp, Cungho milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırış için tüp icdimai şarait hazırıldı. Cungho Komünistik Partiyesi ve Cungho halkı batırlık ve kayserlik bilen küreş kılış arkalık dünyağı şunu tentenlik cakarıldı ki, Cungho halkı orundun desturdi. Cungho milletini halıgançı talan taraş kılıdığan, boza kılıdığan devir kelmezki ketti. Cungho milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırış için, Cungho Komünistik Partiyesi Cungho halkını iştipaklaştırıp ve yiteklep, öz küçüge tayinip iş görüp, casaret bilen kudret tepişki bel bağlap, sosyalistik inkılap ve kuruluşunun uluğ muhabbetini yarattı. Biz sosyalistik inkılap elip berip, Cungho'da neçe min yıl devam kılgan feodallık eksploatasiya kılış ve ezish tüzümünü yoktup, sosyalistik asasi tüzümünü orıntıp, sosyalistik kuruluşunu algı sılzitip, cahangirlik, zomigerliknin ağdırmıçılıkı, buzgunçılıkı ve korallık iğva gerçiliki üstüdün galip kilip, Cungho milletinin tarıktın boyanki enken, hem çoğunkur icdamayı özgürüşünü emelge aşırıp, şarıktikin namırat, kalak ve ağalısküp çoğun devletinin sosyalizm cemiyetini kırıp çoğun kadem bilen ilgirleşidek uluğ halkışına emelge aşırıp, Cungho milletinin uluğ gülünüşüne emelge aşırış için tüp siyasi aldıngı şart hazırıldık ve tüzüm asası saldık. Cungho Komünistik Partiyesi ve Cungho halkı batırlık ve kayserlik bilen küreş kılış arkalık dünyağı şunu tentenlik cakarıldı ki, Cungho halkı konu dünyanı bozup taşlaşka mahir bulupla kalmay, yeni dünya kuruşkuma mahir. Sosyalizmla Cungho'nu kutkuz alaydı. Sosyalizmla Cungho'nu terakki kıldır alaydı. Cungho milletinin uluğ gülünüşüne emelge aşırış için, Cungho Komünistik Partiyesi Cungho halkını iştipaklaştırıp ve yiteklep, ideyada azat bulup, casaret bilen ilgirlep, islahat içi bitiş ve sosyalistik zamanivilaştırış kuruluşunun uluğ muhabbetini yarattı. Biz yeni Cungho kurulgandın boyanki partiye tarihi da çoğunkur ehmiyetki ige uluğ buruluşunu işe aşırıp, partiyanın sosyalizmin deslepki baskıçıdaki asasi luşanını bekitip, islahat içi bitişini katti tevrenmeyi algı sılcitip, her tarafdan kelgen havup katar hırslanı yenip, Cungho'ça sosyalizmini berpa kılıp, onun da çıntırıp, onu kovdap ve ravajlandırıp, yüksek merkezleşken pılallık ilgilik tüzülmesinin hayati küşküt olgan sosyalistik bazar ilgiliki tüzülmesi ötüş. Bekinme, yerim bekinme halettin, her taraflimi içi ütülgen haletki ötüştek tarihi buruluşunu işe aşırıp, işlep çıkış küşlerin nispeten kala halettin, İktisat umumi miktarı cihette dünya boyunca ikinci orungu ötüştek tarihi bölüşünü işe aşırıp, halk turmuşu da kiyiş toyuş yeterlik olmazlıktan umumi cihetin hallık seviyeye yetiş. Umumüzlük hallık seviyeye atınıştek tarihi halkışını işe aşırıp, Cungho milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırışını yeni hayati küşküt olgan tüzülme kapalıtı ve tez terakki

Programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul muhariri Adil Ablet, Nozgül İmir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapa Dösencan. Tövendik dola, stansımızın başka programlarını bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızda bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programımızda avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programımızda yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqiqlar davomli bizda bo'lsin.

Gerçi aralıkta Rufina'nın turmuşu da azraq egiz pəslik bolğan taqdırdı mı? Yenli şu nannanın yardım bilen barlıq işla öz cayğı düşüp turmuşu normallıqı qaytdı. Ula əni şundaq bir-birinin xoşallıqı və qayğısıgı tən həmdəmdi bulup Beycan'daki günlərini davamlaşdırıp atatdı. Gerçi her işkilisinin Beycan'dan ayrılıp başka caylağı bardığın talışı bulsun mu? Ama ola bir-birge kıyamı aşkına izcil bir şehirde yaşayıp gelip atattı. Ondan da ola bu şehirde yeni kandak işlağı yolu kıdığandı. Olanın kengi günleri kandak bola. Bola kızıksanız, dekdanızda anlık Etki Radyo Jurnu programımız oranlaştırılığın Meryem Gül Obul Kasım'nın Alran Şepak namlık povestinin devamı da bulsun.

Sevimlik radyo anlıqçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Genondak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Genondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Qadirlik anlıqçılar programımız qaytıp geldik. Muşu programımızda cemlengen nakşilerimiz, rengdar mezmullarımız arkalık silahının her bir künonlarının kuşallık içinde üçüge Çin könlümüzün dilektaşımız. Künlük turmuşta hiç kim hapı buluşunu halımaydı. Hemimiz her bir günümüzde kuşal horamlık içinde ötküzüşünü halayımız. Yaşangalla tekimi şundak, yaşla tekimi şundak. Psikik meslekçiler şundak tavsiye kıgan, yani hapı bulmaslık mı bir hıl parasetti. Endi ben başlıkımız, kem akıllıkımız tüpeyledin atanımızı rencidip koyumuz, hapı koyumuz. Muşundak vakitte yaşangalla üçün en akılanı tallaşınan hapı bulmaslık hikayelikini mütehessislerimiz alayıdı eskertken. Bunun üçün özünü ilmi salametlik paydalık usulda psikik cihetin tanış yaptırışını ögünü biliş intayın muhim. Elbette bunun olduğun şartı biz yaşlamı ulanı hapkınmasıkımız gerek. Biz hapkınmasıkımız gerek. Ama hapı olduğun işlağı yolukkanda yaşangallarımız tövendik usulunu tallış gerek. Birincisi, açık akılını kesi doğu dediğin yapma. Hemmi kesel en şu açık yutuştun kep çıkıdı. Şunun için yaşangallarımız aldı bilen küçük işlağı hapı olduğun şu mecazını taşlap, eğir bir sıklık altını saklap geliş lazım. Onun dünkün hamakat bulabiliş lazım. Uşak çüşek işlağda edep detalaşkın may, külüplü ötküzü vetişini talış lazım. Benim için de usulü arkalık en şu yaşangallarımız özünün keyfiyatını tenşiyeleydi. Şundakla öz sağlamlıkıga hes koşalaydı. Endi turmuşunun nurgun igiz pes davallarının halkıp, nurgun işlanı körüp, pişip ketken çoğlağı nispeten bizden ders üç salayitimiz yok. Ama aşındak köpünçe pişip ketken tecrübelik çoğladım başka, hazır kem geçe, yeşi aşkan bosu mu, ten teklikini yok atmakan, hazır kem geçeğine açıklanıp, hapı olup, özünün tezirak, ölüp geçişige, sebepçi olup atkan şu amını bayık yanmaya vatkallah mı? Hele ba, bulağı azırak bosu mu, bu şikayetlerimiz payda kıpkasa, ecep emez, dep oylayımız. Hem de özümüz mü? Әтіғі қапы ол үшіне тәл төкіс үйоқтып, әмі ішқа еғір бесіқтық білен муамел қылдыған бұндақ дәрежеге етмедіқ. Чүнке біздің бір инсан, біздің ұнырғын кәмчілікті әпа. Әмі мүшіні сөздіге вақытта, әм өзіміз мұ әмілиеттің өткізсек бұлды кен, райықсақ бұлды кен деген бір кейпият әр вақыт есімізді. Şuna hapı olmasılık, turmuşumuzga güzellik koşuplu kanmasının salametlikimiz gibi intayın paydalık. Bu gap yaşlağımı şu, yaşangallağımı şu, otur yaşlılağımı şu. Şuna biz her vakit külkünü özümüzde hemen akılaydı. Küçükken iştahı hapı olup özümüzde çarşı duvarmaydı. Yani ondan olsa külüp oldurup, evet günahşı

Ha, sevimlik anlıkçılar programımızın damlaştırıvatımız. Bazıda muşu turmuşumuzdaki bir kısım dostlarımızda aptap bereski okuştup kalımız. Turmuştan da ait suyduğun, her bir künüge ümit bilen karaydığun şu dostlarımızda hemimiz yakış görümüz. Yani şundak bir kişi hatırsı ki şundak tep yazgan. Ben bugün ilgirkigi okuşmayım ben. Ben şunu tanıp yettim ki, emeliyette adam köylü neyini halısa şunu kılış gerekken. Bunun dinkin, turmuştaki türlük kolaysızlıklardan hapı olmay, hem hapılıkını kallamdan neyri kılıp, ümit varlıkını özümge hemrak kılıbı. Muhabakiyatını özümge belge kılıbı. Ben bugün ilgirkigi okuşmayım ben. Ben şunu tanıp yettim ki, vakit en kıymetlik baylıkken. Şuna ben kilidigan her bir gün, her bir minutta kadirlep, kanaatsizlik, bizarlık, uğurluk okşaş, naçar illetlerinin kalbimini çirme verişe yol koymayım ben. Bugün ben ilgirkigi okşumayım ben. Ben şunu tanıp yettim ki, bugün birlik etim kilidigen. O kesse mengü kaytip kemmeydiken. Şu men balılaçı kuşallık ve bahtırlaçı cesaret bilen bugününü çiğ tutup, onun hayatımdaki en ahırkı bir günde kadirlep, o teki kolumdan ketmeste,

Sevimli Radyo Anlıkçılar Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kümletlik dəmdirin bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köpken köp rəhmət. Sizler bilen hoşluş aldığı turvatı mən. Fırat ətideki programımız texnin nadir. Anlaşını hərqiz unutmamağı silə. Eğer programlarımızı vaxtıda anlayanmayı qalan bolsanla, stansımızdan radyo toru kırıp, xalıqan vaqtta xalıqançı anlısanla buludu. Bugünkü programımızdan məsul mühariri və kiriştirgücüsü Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silənin dostu.

kitap ayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekeme kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmet radyo anıqıcıla, əmdi radyo kütübxanısı proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıp icadi əmgək qılıp, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigə çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Əmdə diqqətinla Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Levinni hiç qandaq iş onun muşu qiyapitini köygendikidek xap qılmaydı. Lekin onun koluda işleyen gocudarlarının həmmisi dila muşundaq adet bağıydı. Həmmisi la onun pilallarga muşundaq muamildi bolatdı. Şunu o hazır ançılı xapı bulup mu ketmedi. Eksçe könlü yerin boldi ve davamlıq öz bilen tənk turduğan bundaq yaman adet küşlerge qatti qarşı duruş gerek dep oyladı. Hem bu xil adet küşlerini nemi dep ataşını bilmey, Tanrı nemi desi şu dep koydu. Siz tapşırgan işlani kılıp buluşku ülgürüp bula alısaq bolattıqo, Konstantin Demetrich, dedi hocadar. Nemişki ülgürenmeydiken siz? Az digende yani 15 adem yallımısak bombaydı. Lekin adem tapanmayvatimiz. Bugün bir netis geldi. Bir yaz işleşke 70 rubli soravatıdı. Levin cimip getti. Hem de o bu toskulluğu uçurgan idi. Ula kançilik tırışkan, yukarı şakı begen bilen mi? 40'tın artık adem yallayalmaydı. En köp bulganda 37'de 38'ci adem yallayalaydı. Şuna Levin bu tosalgı bilen mi küreş kılmayı bolmadı. Eğer ula kilişini halımısa, soru bilen Çefrikov'a adem evettin. Köp işleydiğen adem çıkmayı kanmaydı. Makul, evet ey, dedi Vasily Fedorovich ümitsiz bir keyfiyatta. Bırak şu otla kıyırıp gitti de. Bir neçe ot seti olaylı, bunu ben mi bilmem? Levin külüp koyup ahırdaki gepni koşup koydu. Siz daimli putkolunuzu yığıvilip dağdıl işkınmaysız. Bu yıl ben sizden onda kılışınızı yol koymayım ben. Hemmini öz kolum gelip işleymen. Hazır sizden demilişiniz bekle azlap kete vatı da hocayın. Siz işlerinin beşi de turup bəsiniz o bek obdan bolatdı. Ola keyin sayının o tarpı götüp bedi terişi vatamdı. Özen berip görüp kiley. Dedi Levin arvikeş igerlep kelgen çakkangını atkı meni vetip. Sudun ötenmeysiz Konstantin Demetrich, dep toğlap kaldı harvikeş. Şundak popka.

Asa, orman arlab barman. Şunda kılıp, Levin uzakçı menilmegen, beşini igiz götürüp, tizgin serip mağıdıgan şoh etini içtik yorguğa selip, korodun çıktı da, dalağa karap yürüp gitti. Levin'nin könlü mal koroları bilen açlık ambarlarda helali içilip kalgan idi. Dalağa çıkan dinkiyen tekimi içilip gitti. Şoh etinin yorgusunun ritimi bilen ten, onun bedeni mu iki tarafke çay kılıp keti vatattı. O teki erip bulalmay, u yer bu yerde kalıp kalgan ve kışı içi mangan ayakla bilen çıngdılıp ketken karlanı besip, kar ve havanın ıllık sap pırıkını sümürüp ormandan ötüp keti vatattı. Kauzaklarda muhla peyda buluşku başlagan. Bıxları börtüp kalgan derehlerge toymay karaytti. Ormandan çıkanda köz aldı da bir mi alar yer yok. Bir mi kölçek yok. Fakat bazı sayladılı erivatkan karının kaldıkları ba. Kengri dala tekşi yeyilip yatkan yeşil gilemdek menziri peyda boldi. Levin bir dikkanın baytılı bilen kolonunun otlakını dessep çaylap yürgenlikini görüp, o dikkanga ulanı haydi bitişini buyurdu. Aldık uçurgan yeni bir dikkandın, ''Hey İpat, yergi kaçan uruk çaçımız?'' dep soru idi. İpat cevap verip, ''Aval yerini ağdırışımız gerek ko, Konstantin Demetriyeç'' dedi. Dikkanın baytılı bilen kolonunun otlakını dessep çaylaşları gimo. İpat'nın külkülük cevabı gimo Levin'nin açıcı gelmedi. Aldığı mangan seri könlü içilip, biridin biri yakşı igilik pilalları kallısıgı kelişki başıldı. Bu dalanın cenip terpige pütülley tal tiki veçiş gerek. Bunun da kar uzakçı erimey turup kalmaydı. Şimal tarafını birkaçı bölükke bölüp, altı bölükini terilgü yer, üç bölükini çaru meydanı kılsam, en çetige malhanı salsam, bir köl kolassam, kıg eliş üçün yeni bir kotan salsam bolgu dek. Muşu planın bu içi bolganda, 300 mo yerge buğday, 100 mo yerge yanyo, 150 mo yerge bidi teri alaymen. Bir parça mı ak yer kalmaydı. Levin şundak oyla bilen maysılanı desip etmeyde atını ihtiyat bilen kır arlırdı manguzup bidi terivat kallanın aldığı geldi. Ula urukluk bidi baskan harvini etizinin çetigi tohtıp koymay otursuğu tohtıp koyup diken harvi bilen at küzlük buğdayını çeylep koyuptu. İki adam kırdı olturup bir gansı tamakını birle çekişip durupdu. Harbideki urukku arlaştırdığan topa uvutulmay dangal peti durupdu. Bazı yerleri tonlap kaptı. Vasili hocayının kelgellikini körüp derru harbi terepki mandı. Meşka bedi urukunu yergi sepişki başladı. Bu zadılı kamlaşmagan işiydi. Şundaktımı Levin ulağı kapı bolup ketmedi. Vasili aldığı kelevidi atını çetki açıp bağlap koyuşunu buyurdu. Eştim bombaydı hocayın, buğda yeni ösüye verido, dedi Vasili. Keçir, bana akıl ügetmey, ben ne mi degen bolsam şu bu iş kıl? Obdan hocayın. Bizden uruklu kandak çeçevat kılımız karan. Konstantin Demetriyeç. Dedi emdi hoşametçilik bilen o. Şunçilik japa. Menşinin özü şunçilik eğer. Çorukka bir patman lay çaplışı valıdı. Neymiş ki topunu tas kap işletmedin la? Uruklu çaçkışa uvap çeçevat emez. Dedi Vasili bir sıkım urukka azra

topunu oralaştırıp mecip mecip koyup. Bu işte vasili ayıplık emesiydi. Topunu ilip gelgen adam tas kap ekelmigen idi.

0: Vasili'nin kolundan uruk sepküşünü elip, bedi urukını özü çeçişki başıldı. Ne gizli çeçkan idin? Vasili putu bilen bir belgini körüstüp bədi. Levin şu körüstüp bəgən yerdin başlap, əstaydıl çeçişki başıldı. Meniş, xuddu saslıqtı mangandak intayın qiyin edi. Levin bir kuruğa uruqını çeçip bolğuca tərləp getdi. O iştin toxtap, uruq səpküşne vasılıyığı qaytırıp bədi. Xocayın, yazda muşu bir qatanın bedisi üçün meni tıllap yümüsülə. Nemiş qıdaysan? Dedi Levin xuşal külüp. O özünün keyfiyatını yaxşılaşqı kollanğan usulunun rolunu görüşkü başlap atatdı. Yazdı kep karsınız, bölek cehvalını körüsüz. Siz men bultur et yazdı tergan bedini köygen bolsunuz, heyran kalattınız. Bedisi huddu tana tatıp durup çaşkandek çıkkan. Mençö Konstantin Demetriş. İşini huddu atamının işini kılvatkandek tırışıp işleymen. Kolunun uçunu iş kılışını yakşı kömeymen. Başka lağımı hem onda kılışkı yol koymaymen. Şundak işlesek, hocayım mı hoş oludu, biz mi hoş olumuz, karan? Kişinin karız kargız geliydi. Dedi Vasili etizlikini körüstüp. He, bu yıl bahar yakış geldi Vasili. Onu bir demen, kıyırlamı ömürde bundak yakış gelgen baharını kömügen iken. A, benim kıyırı dadam mı? Yerim o yegi buğday teri vaptı. Tergini buğday mı, karı buğday mı, özümü bilmeydi. Ne mi? Buğday teri vatkının lağı hele boldı mı? Aldın kıyılı özünüz ügütüp koyga emez mi? Bana yeni işki küre uruqlık buğday mı bəgən? Yani onun çarikini seti bitip, kağını şu teri qantıq. Hey kara kara! At dangallarını obdan uvatkın. Dedi Levin eti tarapki keti vetip. Meşka karap koygın, osul yakış çıksa, sana mobeşiğe 50 kopiyi bermen. Rahmet hocayın, rahmet. Onunsız mı biz sizden razı? Levin etiğe minip, ötke ili bedi terğan, hem yazlık buğday üçün soq silip aydep koygan yerge karap mağdı. Bulturkı bide tekşi ünüp çıkıp etipti. Bulturkı buğdayının ornığı terilgan bolgaçka, kelip kalgan buğday qollarının arlıqlardan çıkıp atkan bide maysilleri yap işil bir tekşilik payda kılgan idi. Atın putları patkak çonkur petip, her ketim tatıp çıkkanda bir patman layını bille elip çıkattı. At ağdırılgan yerlerde mağalmaydı. Ağdırılmağan, tonu teki toluk erip bolalmağan yerlerde la iştik mağalaydı, hem turalaydı. Yer yakşı ağdırılgan idi. İki gündün kiyen tırnı selip uruk çası bolattı. Hem iş cayda hem köngüldeki dek idi. Levin qaytquça su bojaqça tartılıp qalgandı dep oylap soy tarap bilen mağmaqçı boldı. Degendek su tartılıp qalgan iken. Soydiki azıraq suunu atlıq keçip ötüp ketti. Yani tehi u yerdin ötkiçe iki qazını ürkütüp uçurup etken mi boldı. Lay xoreknin mi kelidigan vaqtı boldı dep oyladı o. Öy tarapki ägilidigan yerge kelgende orman karavulu bilen uçuruşup gelip, özünün layhorek toğırsıdaki perizinin toğırlıkını onundun sorap bildi. Levin öyge ıldamırak berip, çüşlük tamıkını yap bolgan dinkin, keşlik oğu çıkışka miltkını tayarlaşka aldırap, atının beşini koyu etti.
1: Şılanı kapitalistlerin ezivat kallıkını bilesen, bizdeki işçiler bilen dikkatli, emgektin varlık cephasını tat, kanç işlisi mi hayvan

yaş yaşaş takdirden kutulanmayı gelivadıdı. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı erişse, bilim iliş fırsatları iyi olsa tamamen bolatdı. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmesini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı vatıdı. Şişçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda keli vatıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak bulu vatıdı. Şuna biz Selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Kuş ovlaydıgan yer deryağı anç yıraq emes bir aq tereklikdeydi. Ormanğa kirgenden keyin Levin harvidin tüşüp, oblon üskini başlap, qarı erip, üstünü yeni çıkkan muhla kaplap ketken uçukçılıkning bir tarpiga apırıp koydu. Özü ikinci tereptiki koş qiyinnin yenigi berip, miltiqini pastiki qurup qalgan bir şaqqı yölep koydu da, çapınını yeşip etip, bel bığını tüzeştürüp, kollarını yumuştuş üçün hareketlendirip koydu. O ikisinin kendinin kalmay ägişip yürgen külren işte laska kulaklarını dingaytip Levin'nin uduluğu gelip zon oltırdı. Koyaş ormanın kendine asta asta çöke vatattı. Tereklik'nin uyar bu yerlerde turgan ak kıyıllarının esilip turgan şahlardaki börtüp turgan bıkları koyaşının ahırkın nurları bilen enik görünüp durattı. Qarı tehi toluq erip bolmağan qelin ormandın, kiçik-kiçik erik bolup ekivatkan sulanın şildirlaşları uçuk anlınatdi. Kuşla veçirlişip, arılap-arılap, dərəktin dərəkki uçup yürətdi. Etrap mutlak cimip ketken çağlada, ton yerinin erişi və üsümliklərinin üsşidin kımırlıgan Bulturku yopurmaqlarının şildirlaşları alınıp kalatdı. Levin yenidek ösüp çıkıvatkan yumuran mayısılarının yenideki tereknin bıq sürüp çıkıvatkan yopurmaqlarının özü içili midirlap turuvatkallıkını görüp, öz özüge Neme digen sırlık dünya bu? Yopurmaqla bilen kokatlarının ösüvatkallıkı közgü körünüp, Hem kulak anlınıp turuvatkanını karmamdıgan, dep koydu. Ve cahid kımır kılmay, yeşil muh kaplap ketken nemhuş yerlerge gah karap, gah kulak selip turup ketti. O yine dem etrapkı dikkat bilen kulak selip turgan iştiga. Dem tağ bağırdaki dereklerinin uçi künnün nuru da kızguç yaltırap, ve idirgi yeyilip turgan çeksiz ormanga. Dem asmandaki üzüp ketivatkan parç-parç appak bulutlağa. Gögüm karanguluğu besivatkan asman boşluğu karap ketivatattı. Bir bürküt eğir kanatlarını aldırmay, kekip, yeraktaki ormanın üstüdün uçup ötivatattı. Yani bir bürküt mü okşaş hareket bilen Oxşaş yönülüşki qarap uçu vatatdi. Uzaq ötmək, işkili bürküt közdün qayıp boldi. Kuşlarının hər xil avazdı sayraşları bağan siri evcigi çıxıp keti vatatdi. Yıqıllı bir yerdin oxş oğlu vidi, laska çöcügendək bolub, aldığına aydı avaylab bir neç qədəm besib, beşini sanaryan kılıp kulaq selişki başıldı. Derya tarafından kakuknun avazı anlandı. O dəslepte adetki avazı bilen iki qetim sayrap koyup, onun dinkin avazı boğulup, kalaymakan sayraşkı başıldı. Hay! Kakuk sayrap atıdı! Dedi Oblonuski çatkallıktan çıkıp. He, ben mi anıldım? Dedi Levin, özünün kulukuğu yakmağan avazı bilen, Orman cimcitliğini buzgusu gelmey, boş şıvırlap. Hem de az kaldı. Oblonuski yeni çatkallık kırıp getti. Levin yalt kılgan serengi otini, onun kendinin kızargan tamakı oti ve ısnılı ködi. Del şu çağda şarak şuruk kılıp, Oblonuski'nin miltiqinin zatvorunu kayırgan avaz anlandı. Bu neminin avazı? Dep sorudu Oblonuski, taycaqnın oynap kişnigen avazı dek sozulup çıkan bir avazga Levin'nin dikkatini tartıp. Ne? Sen bilmemse? Bu erkek toşkanın avazı. Yakınma. Kulak sal. Uçup gelip atıdı. Dedi Levin şu gap bilen tan tepkini tatıp.
Yiraqtın bir kuşnun inçki çeqiraq avazı anlandı. Arqıdın ovçılağı tonuş bolğan vaqt, yani 2 sekund ötmeyla, yani ikinci, üçüncü avaz keldi. Üçüncü avazdan keyin kurulduğan avaz anlandı. Levin iki yeniga qarab, bir-birge girelişip ketken ağ tereklerinin üstüdün körünüp turgan avaren gugum asmını da uçup kelibatkan bir kuşnu gördü. O kuş udul Levin tarapke kelibatattı. Kopal tokulgan rakhni tartıp jırtkandı çıkıdıgan dek kırıldıgan avaz bağansır yekilişip, kudu kulak tüyüdü anlıvatkan dek anlanışkı başıldı.

Şu gəplərini qılışıvatqanda Laska quluqını dın qılıb osmanga və təni qılıvatqandək o ikisigə qarab qoydu. Gəp qılışıvatqan vaxtını qaranla bulanın dəb oylavatqandək qılatdı Laska. Quş bolsa uçub gəlivatıdı. Ən rastılı uçub gəlivatıdı. Ola peytni qoldun berib qoyduğan boldı. Дәл шу чагда у ішкісі бір құшының чиқырақ авазыны аңлап, тәңлі мілтықларыны көтіріп, қарға алды. Ішкі тараптын ішкі от бірлі вақытты ұшқындап, шу дәқиқі ішіде ішкі пай оқның авазы жаханны бір алды. Арқыдылла османдекі у құш қанатларыны егіп, инчкі нотыланы егіп, дәрәқләнің арысығы түшті. Вах, мөжізі олды. İkimizin oku tan tegdi. Dedi Levin laskanı ergeştürüp. Lay korekne tepiş için çatkallarının arsığı yugürüp keti vetip. Bay kandak könülsüz gep bolu vidi. Oylap kaldı Levin. Her as keti ağırıp kaptı. Onun emde nemi ilacı bolsun? Adamın işi ağırıydı o biçarige. Voy, tepip sen de akıllık iştim. Dedi o, Laska'nın ağzıdaki teni tehi sık kuşunu elip, toşay dep kalgan haldısıga selip itip. Andın, setva, taptım. Dep vakırap, oblon eskeği haber kıldı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

orman togrusidiki işiñni Rebinin bilen sözleşip bolgan mı? Sorudu Levin. Sözleşip bolgan. Bahası mı yaman emes boldi? 38 min. 8 minni hazır berdigan, kağınni 6 yıl içinde berip bulduğan boldi. Bu iş üçün bek köp avarıp kettim. Onundun yukur bahağa hiç kim çıkmadı. Demek sen ormanın bir kağı berbitip sen. Dedi Levin bu soduğa resmi hapı bulup. Kandaklaç bir kağı berbitip deme. Oblonuz ki şu turkuda Levin'nin közüge hem bile nerse yaman köründüğallıkını bilip mulayim külümsirep durup sordu. Çünkü ormanın her bir mose az digende 500 robliği yaraydı. Dedi Levin onun cevaben. Hey, sile seralık baylamız dedi oblonuz ki çakçak kılıp. Silenin biz şehirliklerini yaktırmaydıgan muş telepuzdi gep kılışınla rast gep kısam ademnin cenigi tigidi cümo. İş kılışkı kegende heli helisidin kılışmayımız cümo biz. Şensen ben hemmini inçki hesaplap çıkıp ormanını yakşı bahadı sattayım dep oyldum. Men tek onu yeni olam dike dep ensirep duruvatı men. O ormanda materyal boğudak yağış yok. Oblonuz ki şu işinin ehlilleri işiltidigan gepni kılıp Levin'nin gumanlarının artıkçı işkellikini ispatlamakçı bolu atattı. Yerimidin köperegi otungu layık derekle. Her bir mosudun 30 şazindin otun çıkıdı. Elim o her bir mosuğa 200 robliydin bədi. Levin yaktırmağandak meyqidi külüp koydu. Yalğız onunla emas. Şehirliklerinin hemmisinin şundak adıtının barlıkını bilemen. Dep oyladı Levin. Bir yılının içi de ula yezığa bir şiki qetimli keledi. Yezılıklarının geplerden iki üç eğiz gepni bilip asıla hemmini bilemen dep ağızıgı kegenini sözleydi. Yağaç materyali sajın digen geplerini ağızdı digini bilen onun nemilikini bilişmeydi.